0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliği ile Hamburg Barmbek'te.
3: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
4: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
5: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
6: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
7: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
8: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
9: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim,

0: Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
2: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

sesime ses katan iki yoldaşım. Küçücükten beri dost, arkadaşım, iki gözümün nuru, vefalı sazım. Duvara asmaya kıyamadığım, çaldıkça çalmaya doyamadığım, dört mevsimi biz beraber yaşadık, acıyı, neşeyi paylaştık sazım. Gülmeyi unutmuş insanlar sazım, her evde bir çığlık, feryat var sazım. Dağlar kar, ciğer nar, hasret zor sazım. Her delerde her bir nota, sus sazım.

olduğumu nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

değiliz. Siz benim kime küstüğümü

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
1: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
2: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
3: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
4: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
6: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
7: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
8: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
4: Kuzey

0: Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol. Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliği ile Hamburg Barmbek'te.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
5: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
6: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
7: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
8: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
9: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

kocaman keder.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliği ile Hamburg Barmbek'te.
1: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
6: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
7: Radyo Merhaba. Reklamlar sona erdi.

0: Ortada iki tane yollar kapalı oluyor. Yollar şey oluyor. O zaman da ne oluyor? Koordinasyonsuz oluyor. Onu da
1: Evet.
0: demiş olalım.
1: Şimdi dinleyicilerimizden sorular tabii ki geliyor. Hemen bakalım. Merhaba, günaydın, kolay gelsin. Benim sorum, inşaatlara karşı değiliz. Tabii ki yapılması gerekiyor. Ama neden ihaleleri kısa tutmuyorlar? Neden demiyorlar 6 ayda bitecek inşaat, 3 ayda bitirirsen al sana paranı şu şekilde diye. Bu paraları kim ödüyor? Ben bunu merak ediyorum demiş. Burhan Atasoy yazmış.
0: Tamam, onu da çevirelim. Burada bir dediği noktada şunu demek istiyorum. Yeşillerin arabaya karşıtı olduğu için bu kadar arabaların bu kadar yol çalışması yapılıyor.
1: Evet.
0: Yani insanları bunu da o dedi, bak söz olarak diyorum.
1: Evet.
0: Yeşiller arabayı sürdürmeyi bıktırmak istedikleri için bu kadar yapıyorlar. Bunu da onu
1: Peki.
0: söyledi, onu da söylemiş bulunalım.
1: Evet. Şimdi bir dinleyicimizle beni arayın lütfen demiş. Arayalım mı?
0: Evet, bir
1: Ama
0: saniye.
1: bir şarkı arasından
0: Da
1: sonra
0: hat
1: yapalım.
0: Burhan Atasoy. Ich habe das gerade versucht auf Türkisch zu übersetzen, ob ich es hinbekommen habe, müssen die Zuhörer entscheiden, ob ich es hinbekommen habe. Aber es wird natürlich auch direkt eine Frage gestellt. Es gibt überall Baustellen, genau, ohne Frage. Warum werden diese Baustellen aber dann nicht eigentlich gering gehalten an der Zeit, wo gearbeitet wird? Wer zahlt das Ganze eigentlich, dass das alles so lange läuft, dass da einfach eine Baustelle ist? Ich meine, bestes Beispiel. In Harburg, die Buxtehuder Straße, gab es einen Wasserrohrbruch, war ein Wochenende lang gesperrt. Mein Büro ist genau an dieser genau an der Buxtehuder Straße. Und ich fahre da jetzt jeden Morgen dran vorbei. Oder auch abends, ist egal. Und das ist 3 Wochen her oder so, es müsste 3 oder fast 1 Monat her sein und das ist immer noch einspurig. Was wird da 4 Wochen lang gemacht? Also ist das auch immer verstaut? Ne? Es ist jetzt nicht so stark verstaut, weil das Gott sei Dank ein guter Verkehr ist, der da fließt. Ne? Aber 4 Wochen für einen Wasserrohrbruch ist stark. Es ist stark.
2: Also das ist das Thema, das sehen wir ja überall, dass du auf den Baustellen guckst und denkst so, da ist ja gar keine Arbeit da. Warum arbeiten die nicht? Und du denkst, das müsste doch viel schneller gehen. Und da müssen wir halt ansetzen und sagen, als Senat, als Stadt, pass auf, liebe Firma, wenn du schneller arbeitest, kriegst du einen Bonus. Und denn mit Bonus arbeiten die Firmen ja auch viel schneller, weil jetzt ist es so, sie kriegen ihr Geld für die Baustelle eh und jetzt kriegen sie einen anderen Auftrag auf einer anderen Baustelle und sagen, der Bauherr, ja, wenn du hier arbeitest, kriegst du auch nochmal Geld. Dann ziehen sie die Bauarbeiter da ab. Weil Zeit ist ihnen ja egal. Sie müssen nur fertig werden und sie kriegen kaum Strafe, wenn sie nicht fertig werden. Und da musst du halt ran. Du musst Anreize setzen. Das kennen wir von uns allen selber. Nur mit Anreizen schaffst du es halt, dass Baustellen schneller funktionieren und dass dann sozusagen weniger Staus vor Ort sind. Und da müssen wir halt ran. Und das ist die Zielsetzung. Das macht der Senat bisher nicht. Kostet ihm so wohl zu viel Geld. Aber ich sag mal so, unsere Zeit, die wir verlieren im Stau, kostet uns auch sehr viel Geld.
1: Ja.
0: Evet, diyor ki maalesef evet bütün yol çalışmalarda büyük bir sorunumuz var. Yetersiz bir çalışan sayısına
1: Evet.
0: maalesef giriyoruz. Her tarafta o kadar çalışan yok. O kadar yol çalışması var ki o kadar çalışan yok ortada. Ne
1: Evet.
0: oluyor o zaman tabii ki? Yol çalışmaları boş kalıyor. TDU da diyor ki o zaman biz gidelim mesela mesela bir şirket alıyor bir tane
1: Evet.
0: yol çalışmasına. Ne olacak o zaman dedi. Mesela en hızlı bitirene bir prem ödenecek misal.
1: Tabii.
0: Öyle bir şey yapılabilir ki
1: Evet.
0: diyor. Ya da hızlı bitiremezsen o zaman sana mesela 100 bin euro daha fazla ödemen gerekiyor
1: Misal,
0: veya senin parandan 100 bin euro çekeceğiz gibi misal olarak onu demiş oldu. En büyük sorunumuz bu. Şu an hiç yavaş çalışana da hızlı çalışana da hiçbir şekilde bir prem yok ya da yani ondan bir para kesme falan da olayı da yok. Tamamen mesela 100 bin euro alacaksan Kazım abi sen bir
1: Evet.
0: yol çalışın mesela sen bir şirketsin 100 bin
1: Evet.
0: euro alacaksın. İstersen 13 ay sonra bitir o yol çalışmanı yine de 100 bin oraya alırsın. Hiç
1: Evet.
0: sorunsuz. Hatta belki daha fazlasını alırsın
1: Peki
0: çünkü
1: şöyle
0: daha
1: yapalım.
0: çok
1: Biz
0: para
1: fazla
0: tutmuş olursun.
1: konuşmayalım. Dinleyicilerimiz bizi arayın konuşacağız diyorlar. Onları bir arayalım. Hatta gelirlerse,
0: Jetzt nehmen wir
1: müsaitlerse
0: kurz
1: WhatsApp üstünden.
0: eine Telefonverbindung auf. Und zwar der Murat Cömert hat ein paar Fragen. Einer unserer Stammzuhörer, wenn das für dich in Ordnung ist, direkt.
1: Murat günaydın.
3: Günaydın abi.
1: Beni arayın yazmışsın. Buyur seni dinliyoruz.
3: Aramıza hoş geldin. Hafta sonu takip ettim. Bayağı çileden çıkarmışlar seni de. Sen bunu
1: Benim
3: hafta sonu
1: çileden çıkmam
3: yaşıyorsun.
1: önemli değil. Önemli olan Hamburg çileden çıkmasın. Peki sorunu
3: Ya işte
1: alalım.
3: ya sorum da aslında sorum da yok şimdi. Çünkü o soruları ben birçok kez sordum. Ne yapabiliriz? Yani benim sorum şimdi buna karşı Gidip Rathaus'un kapısına mı

0: dengemiz fotojenik.
1: Radyo merhaba, reklamlar.
2: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
4: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'da.
5: Arif Güven Showtime.
6: Arif Güven Showtime.
7: Broker Halis Başbu, Arif Güven Showtime'ı sunar.
5: Arif Güven Showtime.
8: Merhaba Arif. Neden benim ismimi söylemiyorsun? Ben Hamburg'dan Müşerref. Unutma beni. Çok küstüm sana. Hastasıyız dede.
9: Arif, ben Özgür. Hamburg'dan selamlar. Bize selam yok mu? Otobanlarda seni dinliyoruz.
5: Arif Güven Showtime.
10: Arif hoş geldin arkadaşım. Tekrar hoş geldin, neşe getirdin. Teşekkürler.
11: Şu anda Arif Güven dinliyorum. Mecazi Mürsel'le taşı gediğine koymana bayılıyorum abi.
12: Antalya Kemer Bel dibinden selamlar. Arif Güven dinliyorum. Çünkü yüzümüzü bugünlerde güldüren ender kişilerden birisin abi.
13: Şu anda Arif Güven dinliyorum. Hayattan zevk alıyorum.
14: Arif, Kapadokya'dan günaydın.
15: Helal olsun sana abicim. Kolay gelsin. Hatay'dan Ömer.

Rabarbaylar. Hazırsanız başka radyoların ücretini karşılayamadığı ama size bedava olan sıfır kilometre cillop gibi yepyeni bir Arif Güven Showtime başlıyor.

0: Kendine bayılacağınız, enerjisine şaşıracağınız, güleceğiniz, eğleneceğiniz ve öğreneceğiniz, böyle de radyo programı yapılabiliyormuş diyeceğiniz Arif Güven Showtime, Arif Güven Showtime başlıyor.
1: Kurban oldum. Hani bayanlar baylar.
2: Bayanlar baylar. Radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
1: Sevgili dinleyenler hepinize merhabalar. Sevgiler, saygılar, kurban olduklarım. Bak, dinlemek için bugün de bu radyo programını tercih eden bütün herkese çok çok teşekkürler gençlik. Tercih eden demişken, iş görüşmesine gittiğimde dediler ki, peki dediler, neden bizimle çalışmak istiyorsunuz? Neden bizi tercih ettiniz? Dedim ki canım kardeşim, param yok yani. Sizin şirketinizle bir alakası yok durumda, anlatabiliyor muyum? Bir yana geldi aklıma. Kurban olduklarım, hepinize merhabalar. Duydunuz, malum bugün de aslanlar gibi Arif Güven Showtime elbette radyonuzda. Bilen dostlarım takip ediyorlar. Uzun da bir maraton bizleri bekliyor. Umarım iyisiniz, umarım keyiflisiniz. Her şeyden öte bana bu imkanı verdiği için vallahi söylüyorum, patronlarıma çok çok teşekkürler. Ki patronlar böyle düşünmüyordur. Sadece imkan vermiyoruz oğlum, tonla da para veriyoruz sana falan diyorlardı. Buradayız, burada. Trik trak, trik trak. Ne diyoruz? Olur mu iş çalışmamak canım kardeşim? Çalışan herkese kolay gelsin. Vallahi söylüyorum. Ama bir de bir şunu söyleyeyim. Çok sıkıldıysanız, hakikaten işinizin başına bunaldıysanız, elbette radyonuzun sesini birazcık daha fazla yükseltin demeyeceğim. Çünkü çalışan ama çok sıkılan arkadaşlarımıza, onları bu dertten kurtaracak çok daha etkili bir şey biliyorum abi. İstifa edin ya vallahi. İstifa edin abi. Rahatlayın. Ne diyorsun oğlum? Dur. Kurban olduklarım. Şu teşekkürname kısmını böyle bir aradan çıkartalım. Yavaş yavaş başlayalım. Diyoruz ya, bugün de bizlerle birlikte olmayı tercih eden bütün herkese çok çok teşekkürler gençlik. Son rejima bütün esnaflarımıza, çok paralar kazandığı, hakikaten keyifli bir gündü dedikleri günlerden birisi olsun inşallah. Hayırlı işler, bol kazançlar. Malumunuz seyir halinde olanlar, kazasız, belasız, cezasız yolculuklar. Başka, bütün emniyet mensubu arkadaşlarımıza, asker kardeşlerimize, jandarmamıza, sağlık çalışanlarımıza, emekliye, ev hanımına, oğlum biz de çalışıyoruz diyen bütün herkese Allah kolaylık versin. Son rejima. Çok çok teşekkürler gençlik. Yine yalnız bırakmamışsınız. Bütün klavye kahraman arkadaşlarımıza elbette teşekkürler. Bakacağız. Birazdan yoklama. Kimler neredeler? Gelen mesajlara bakıyorum. Yavrum hakikaten söylüyorum. Şu telefon numarasını, Arif Güven Showtime WhatsApp numarasını defalarca verdim. Fakat abi numarayı alamadık diyenlere bakıyorum. Genelde abi hep erkekler. Vallahi söylüyorum. Buradan yola çıkarak şunu söylemekte fayda var. Yemin ediyorum bak, kızlar çok daha zeki abi. Çünkü dün akşam böyle bir şey oldu. Tam yan masamda iki tane kız abi konuşuyorlar. Biri konuşurken diğeri de konuşuyor. Ve birbirlerini anlayabiliyorlar, anlatabildim mi? Yani aynı anda konuşuyorlar, birbirlerini anlıyorlar. Buradan yola çıkarak bakıyorum şimdi, telefon numarasını isteyenler abi hep erkekler, hep erkekler ya. Anlatırız, veririz. Şimdi bu kadar açılış muhtemelen yeterli olmuş olsun. Canım ciğerim, bir afyonu patlatalım, bir tam anlamıyla kendimize gelelim. Ne diyelim, bugün de duyanlara, duymayanlara, soranlara, sormayanlara, sen duydun işte, aslanlar gibi Arif Güven Showtime elbette radyonuzda.

0: beyler, radyomuzun sesini
1: elbette birazcık daha fazla yükseltin sebep
0: Arif Güven yayında.
1: Sevgili dinleyenler, hep söylüyoruz, günün bu saati itibariyle radyolarda duyabileceğiniz en canlı, en dinamik, en eğlenceli radyo programı Arif Güven Showtime. Evet abi, ben yapıyorum diye söylemiyorum. Hoş, hiç kimse yoğurdum ekşidemez abi. Hakikaten söylüyorum. Şimdi bizim en keyif aldığımız, malum biliyorsunuz, böyle bir yoklama yapıyoruz. Kimler nerelerden ne selam yollamışlar. Hep birlikte şöyle bir bakıyoruz. Sosyal medya adreslerimizi hatırlatıyoruz. Bir kez daha söyleyelim. Canım kardeşim, tane tane verelim. 0530-071-4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Hadi bir daha. 0530-071-4355 canım kardeşim. Sonra cuma bizi Instagram'dan takip etmek isteyen dostlarımız varsa teşekkürler şimdiden. Adresimiz belli. Elbette programımızın ismiyle Arif Güven Showtime yazdığınızda mutlaka çıkacaktır. Facebook Arif Güven Showtime beğeni sayfası. Twitter @arifguven. Bakalım. Buyurun, toparlanmışız. Kurban olduğum. Şöyle bir Manavgat'la başlayalım. Manavgat'a selam olsun. Uşak'tan selamlar reis. Abi yaz yoklamaya Nevşehir. Balıkesir Bandırma selam var. Çanakkale Biga'ya selam olsun. Düzce burada. Bilecik burada. Londra burada. Tokat'tan selamlar. Karaman burada. Bolu burada. Mardin burada. Nazilli bize selam olsun. Canım kardeşim Elbistan yaz patron yoklamaya. Eyvallah. Burhaniye burada. Akçay burada. Yalova burada. Ünye burada. İnegöl. Eskişehir. Kurban olduğum. Çok da güzel, çok da keyifli böyle bir fotoğraf yollamış çocuğuyla birlikte. Selam olsun. Canım Eskişehir. Bakalım. Konya abi, eyvallah canım kardeşim. Erzincan burada. Samsun Bafra'dan selamlar. Afyonkarahisar yaz yoklamaya. Silifke burada. Adıyaman burada. Şanlıurfa'mıza selam olsun. Vallahi söylüyorum ya. Ne kadar güzel, ne kadar keyifli. Her yerden süper keyifli mesajlar var. Burası neresi? Adana. Eyvallah. Buyurun. Hüseyin'im gelmiş. Kurban oldum. Danimarka Şükran burada. Ses kaydımız var. Tamam, birazdan verelim.

0: Nereden? Menemen'e selam olsun. Nazarım gelmiş Düzce burada. Dikili'den Hasan ve Taha. Eyvallah canım kardeşim, yaz yoklamaya. Almanya Ömer'im burada. Bornova'dan selamlar. Serpil, kurban olduğum, hoş geldin. Kucak dolusu sevgiler saygılar. Türkiye'nin en iyi radyo programcısı. Ya abartmayın, hakikaten şey ederim ya. Çıkıyorum buraya, şaklabanlık yapıyorum işte yani. En iyisi olsam ne olur abi. Şaka bir yana, gerçekten çok çok teşekkürler. Almanya'dan Laz Mehmet'im yollamış. Abim benim. Merhabalar, iyi yayınlar. Aykut Bey. Aykut mu? Adı Aykut'muş, özür dilerim ya. Çok çok teşekkür ediyorum. Hakikaten söylüyorum ben. Dün ne diyor bakayım. Tesadüf eseri programımıza denk geldim ve haftalardır sabah... Çok çok teşekkür ediyorum. Vallahi sağ olun, billahi sağ olun. İlk defa mesaj yollamış. Aramıza hoş geldiniz, öyle söyleyeyim. Abi merhaba, merhaba. Abi gözünü seveyim. Gözünü seveyim. Vallahi neremi seversen sev bilmiyorum. Bir de şey diyor ya, abi gözünü yanayım. Diyorum oğlum, neremi yersen ye bilmiyorum. Abi gözünü seveyim, kurban olayım, senden ricam. Programa başlayınca bana bir mesaj at. Mola saatine denk getireyim. Seni ilaç gibisin. Allah razı olsun canım kardeşim. Çok çok teşekkürler vallahi. Hastasıyız Arif Güven yazmışlar ya. Eyvallah kardeşim, ama üzücü bir haber vereyim. Tedavisi yok, açık ve net. Bu nedir? Abi ilk defa yazıyoruz. Eyvallah canım kardeşim. Bu ilk defa yazan arkadaşlarımız. Ya nereden yazdığınızı da söylerseniz çok mutlu oluruz. Vallahi söylüyorum. Buyurun. Ben de buradayım. Yaz abi. Tekirdağ'dan Hüseyin'im, kurban oluyorum. Abi radyonun sesinin full olmasına rağmen yükseltme tuşuna bastığım anda... Eyvallah kardeşim benim. Fotoğraf mı var? Fotoğraf var. Yavrum benim fotoğrafımı bana yollamışlar ya. Vallahi benim fotoğrafımı bana yollamış. Sebep? Bilmiyoruz. Merhabalar, yettim gari çiçeğim. Esin'im, Hollanda'ya selam olsun. Bu nedir? Bir fotoğrafımız daha var. Sevgili dinleyenler, oy oy oy. Yayınlar Arif Güven, ben de Elif Türksever. Çok çok teşekkürler. Avşa Adası'ndan selamlar Arif'im. İsmail Erdoğan ben, sessiz takipçin. Abim kurban oldum, hoş geldiniz. Sevgili dinleyenler, mesaj yollayan bütün herkese canı gönülden çok çok teşekkürler ki ilerleyen dakikalarda... Baba geliyor hala. Selamlar Belçika, Belçika burada. Abilerin nasıl? Abilerin gülü, seviliyorsun. Ankara bebesi, kurban oldum. Çok çok teşekkürler. Buyurun, alemin karizması Antakya Terzi Yusuf. Abim benim, hoş geldin. Hoş geldin, iyi yayınlar abi. Bursa'dan selamlar. Çok çok teşekkür ederiz. Kurban olduklarım, mesaj yollayan bütün herkese, selam diyen bütün herkese, elbette bizden de aleyküm selam olsun, selamlar olsun, saygılar olsun. Buyurun. Selamlar Belçika. Ay kurban olurum ya. Nevzat'ım da buradaydı abi. Hatta helal olsun haberi yollamış. Şimdi bu kadar selamlaşma yetsin. Canım kardeşim, memlekette ne oluyor da bitiyor. Hatta bir şey söyleyeceğim ya. Dur dur. Giriş konusu şöyle bir şey yapalım. Bugün okuduğumuz haberlerden birisi. Yavrum sevgi sözcükleri değişti diye bir haber var. İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre yetişkinlerin %55'i sevdiklerine aşkım, hayatım, canım gibi sevgi sözcükleriyle değil canım kardeşim. Hayvan isimleriyle sesleniyorlarmış. Valla başka bir deyişle bak, diyorlar ki ördeğim, böceğim, kedicik gibi pek çok hayvan ismi sevgi sözcükleri olarak kullanılmaya başlamış. Bizde değil, İngiltere'de. Siz sevdiklerinize nasıl sesleniyorsunuz abi? Sizin sevgi sözcüğünüz ne? Giriş konusu bu olsun abi. Evet abi. Böceğim mi diyorsun? Kanaryam mı diyorsun? Aşkım mı diyorsun? Ama yetişkinlerin %55'i sevdiklerine aşkım, hayatım, canım gibi sevgi sözcükleriyle değil, hayvan isimleriyle sesleniyormuş abi. Başka bir deyişle derler ki ördeğim, böceğim, kedicik gibi pek çok hayvan ismi sevgi sözcükleri olarak kullanılıyor. Sizin sevgi sözcüğünüz ne? Sevdiğinize nasıl sesleniyorsunuz? 0530-071-4355. Malum Arif Güven Showtime WhatsApp numarası, giriş konusu bu olsun abi. Bakalım sevdiklerine bizim dostlarımız nasıl sesleniyor? Arif Güven
1: Showtime. Selam Arif abi. Adıyaman Yılmaz Atacan ekibi olarak takipteyiz.
2: Selam Arif abi. Arabayı çalıştırmadan senin programı açan tek insan ben miyim diye merak ediyorum.
3: Selam Arif Güven.
4: Selam Arif.
3: Trafikteyiz.
4: Nevşehir'den takipteyiz.
3: İyi yayınlar. Merhaba Arif Bey. Biz Nevşehir Belediyesi taşeronciler olarak seni dinleme ve takip etmeye de devam ediyoruz.
5: Arif Güven Show.

0: Arif Güven Showtime.
1: Arif Güven Showtime.
2: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
0: Arif Güven Showtime.
3: Radyo merhaba, reklamlar.
4: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
5: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı. Site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitisprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitisprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Hayallerinizi ertelemeyin. Five Broker'la kredi başvurunuz hızlıca analiz edilir, size özel en uygun teklifler kısa sürede hazırlanır. Uzun vadeye kadar sabit faiz seçenekleriyle bütçenizi koruyarak güvenle ilerleyin. Avantajlı finansman çözümleri için şimdi harekete geçin. Five Broker. Halis Başbuğ. 040 88 356 35. Doğru kredi, doğru planlamayla başlar. Five Broker, bankalar arasındaki en avantajlı kredi tekliflerini sizin adınıza karşılaştırır ve en uygun seçeneği sunar. Hızlı ön değerlendirme, net koşullar ve uzun vadeli sabit faiz imkanıyla finansal hedeflerinize güvenle ilerleyin. Five Broker, Halis Başbuğ, 040 88 356 35.
0: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Trafikte küçük bir kaza büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Hey, işini daha fazla

0: Yolda DE. Radyo Merhaba. Seni herkes duysun.
1: Hamburg'daki atölyesinde mobilya sanatına profesyonel bir soluk getiren Schitten Holz Montaj GmbH, İbrahim Yıldız liderliğinde mekanlarınızın ruhunu tasarlıyor. Restoranlardan kuaför salonlarına kadar tüm ticari işletmelerin iç dizaynını, estetik ve işlevselliği birleştirerek hayata geçiriyoruz. Sadece iş yerlerine değil, evlere özel modern mutfak tasarımlarıyla da konforu zarafetle buluşturuyor, her türlü mobilya imalatında yüksek kalite ve titiz işçilik sunuyoruz. Detaylı bilgi ve siparişleriniz için 0179 666 45 85 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Schitten Holz Montage, hayallerinizi şekillendiren kusursuz imaj.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
0: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Arif Güven Showtime.
5: Arif Güven Showtime.
6: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
4: Arif Güven Showtime.
7: Arif Güven dinliyorum. İşe de gidemiyorum. Radyoyu kapatıp iş yerine geçemiyorum.
8: Şu anda Arif'i dinliyorum. Neden dinliyorum? Bilmiyorum.
9: Hayırlı yayınlar. Arif Bey, sizi dinlerken çalıştığım restoranda fritözden alev çıktı. Bunun sonucunda patron tutanak tuttu. Neden kaynaklandı sorusuna Arif Güven dedim.
10: Selamun aleyküm. Şu anda Arif Güven dinliyorum. Yollara devam ediyorum.
11: Arif abi, direkt tepesinde seni dinliyoruz abi. Yapma böyle ince espriler. Aboneler bize pis pis bakıp gülüyor.
12: Şu an Arif Güven dinliyorum. Kafam İsveçli bilim adamları gibi.
13: Şu anda Arif Güven Showtime dinliyorum. Çocukları okula bıraktım. Hala eve giremedim. Kapının önünde arabada oturuyorum.
14: Abim, Çanakkale Biga Emre, günaydın. Seviyoruz.

0: aç yolu, yettik gari sevgili dinleyenler. Ver alkışı. Yapıştır. Arif Güven Showtime. Şimdi bütün herkese hakikaten söylüyorum, çok çok teşekkürler. Dostlar sorduk, dedik ki sevgi sözcükleri değişti diye böyle bir haber var. İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre yetişkinlerin %55'i sevdiklerine aşkım, hayatım, canım gibi sevgi sözcükleriyle değil, artık hayvan isimleriyle sesleniyormuş. Başka bir deyişle derler ki ördeğim, böceğim, kedicik gibi pek çok hayvan ismi sevgi sözcüğü olarak kullanılmış. Biz de buradan yola çıkarak sorduk, dedik ki sizin sevdiklerinize karşı kullandığınız sevgi sözcüğü acep nedir? Buyurun. Mesajlar. Kucak dolusu sevgiler Almanya'dan. Naber moruk diye sesleniyorum ben diyor ya. Naber moruk olur mu ya? İyi yayınlar. İnegöl'den selamlar. Bizim sevgi sözcüğümüz yayına uymaz. Ya eyvallah canım kardeşim benim. Gülücük. Bu ne, dur bakayım. Senden öğrendim diyor. Çiçeğim diyorum. Evet abi, çiçeğim. Ben çok kullanıyorum. Malumunuz canım ciğerim diyorum. Çiçeğim diyorum. Dur bakalım. Abi ben gün içerisinde akşam falan hep konuşurken diyor, usta diyorum, usta. Bal böceğim, tek tercihim diyor. Kolay gelsin abi, eyvallah. Bakalım. Yok ben yavrum, bebeğim derim. Çiçeğim. Canımın içi diyormuş bak. Bu ne? Belçika'dan selamlar. Aşkım bana diyor ki aslanım, kaplanım, sırtlanım. Sırtlan ne ya? Sizin sevgi sözcüğünüz acep ne diye sorduk. İhsan'ım yollamış, biriciğim diyorum abi. Ne güzelmiş ya, biriciğim, ne güzelmiş. Hakikaten. Hatunumdur abi. Eşime böyle sesleniyorum, hatunum. Güzel. Tombalak tospağım diyorum. Kimi seviyorsun böyle ya? Tombalak tospağım. Bıldırcınım dediğim de olmuştur. Cüsseye göre değişiyor. Eyvallah. Ne yazık ki diyor ki severken öküzüm diye seviyorum. Öküzüm olur mu ya? Kurban oldum diyorum. Eyvallah. Babamın bana karşı sevgi sözcüğü. Beni böyle seviyor abi demiş. Buzağı diyormuş ya. Buzağı. Eşek diyorum. Güzel cümlelerle sevmek bana göre değil maalesef demiş ya. Sevdiklerine eşek mi diyorsun abiciğim? Ben dümbelek de diyorum ya. Vallahi çok sevdiklerime dümbelek diyorum abi. Moruk diyorum, hafız diyorum, hacı diyorum. Hafız, hacı, moruk. Sevgi sözcüğü olur mu ya? Moruk. Valide sultanımın en güzeli canım, annem iyi ki varsın. Ha, valide sultan diyormuş annesine. Enteresan ama tosunum diyorum abi demiş Mustafa. Tontiş.com diyorum. Tontiş.com ne ya? Tontiş.com. Meleğim diyorum. Sevgi sözcüğümü romantizm için fazla sıcak değil mi abi? Eyvallah. Ballı böreğim diyorum. Ne yazık ki öküzüm de bir daha gelmiş abi. Şapşalım diyorum. Allah Allah. Hakikaten sevdiklerinize şapşal mı diyorsunuz abi? Benim sevgi sözcüğüm kurban olduğumdur. Bu biraz çalıntı gibi geldi ama kurban olduğum bilmiyorum. Benim sevgi sözcüğüm yarınım diyorum. Ay kurban olurum. Güzelmiş, yarınım. Çayımın demi diyorum. Benim sevgi sözcüğüm bu abi. İlginç ama diyor, koca ayım benim, koca ayım benim. Kocanıza ayım diye mi sesleniyorsunuz? Ben lan diyorum, benim sevgi sözcüğüm bu abi demiş. Lan, eşek diyorum. Bak diyor ki, Eymen yollamış. Benim sevgi sözcüğüm öküz abi. İşine gelirse demiş ya. Bana sıkıntı yok yavrum. Biriciğim diyorum, güzel. Sevgi pıtırcığım diyorum. Bir tanem diyorum. Bakayım. Evet abi, sevginizi göstermek için karşısındaki insana ne diye hitap ediyorsunuz diye sordum. Sahip diyorum abi. Ciğerim ya da canımın içi diyorum. Buyur. Seviyorum abi, maymunum diyorum demiş ya. Maymunum diye sevilir mi bir insan ya? Davşanım diyorum abi, davşanım. Güzel. Teşekkürler dostlar. Bu dediğimiz gibi böyle bir giriş konusuydu. Şimdi öyle mi, bir ara vereceğiz. Aradan sonra memlekette ne oluyor ne bitiyor mümkün olduğu kadar elbette kulaklarınıza getireceğiz. İnşallah güzel haberler vardır. Canım ciğerim. Olabiliyorsa sakın hiçbir yere ayrılmayın. Sebep belli. Arif Güven Showtime. Malumunuz hala radyonuzda.
1: Arif abi, ben de şu anda bir çöp bidondan diğer bir çöp bidonla deli gibi çalışıyoruz. Çöp kamyonu şoförüyüm abi, hayırlı işler.
2: Arif Güven, İpsala'dan sıtma ekibi takipteyiz, haberin olsun.
3: Arif Güven.
4: Şov.
3: Selam Arif abi. Gebze'nin içinde dört deniyorum abi. Hiçbir yere gidemiyorum.
4: Selam Arif. Şu anda sanayi ve MODEF arasında zikzak çiziyorum.
5: Selam Arif. Adamın dibisin dibi dibi. Adamın dibisin dibi dibi.
6: Selam Arif, şu anda Pınarhisar'dan Kırklareli'ne gitmekteyim. Seni büyük bir zevkle dinlemekteyim. Büyük bir zevkle.

0: Serin et bizi Sebastian. Sevgili dinleyenler, şimdi memlekette ne oluyor ne bitiyor şöyle bir bakalım. Mesaj yollayan bütün dostlarımıza da çok çok teşekkürler. Nedir hikayemiz? Buyurun. Sevgi sözcükleri değişti demiştik. Bununla alakalıdır herhalde, bilmiyorum ama sevgi eksikliği hasta ediyor diye böyle bir haberimiz var. Amerika'daki Tattırıtıt merkezinde Robert C. Williams ve ekibi tarafından yapılan bir araştırmaya göre 18 yaşından önce fiziksel ve duygusal istismara uğrayan insanlarda ileri yaşlarda fiziksel hastalıkların görülebileceği belirtildi. Sevgi eksikliği hasta ediyormuş. Yavrum, hakikaten söylüyorum. Ben o yüzden mi sürekli hasta oluyorum ya? Ha? Tabii ki diyorum. Doğduğumda bile mama diyormuşum. Allen orada falan diyorlarmış bana. Maman orada, git al. Bu nedir? Nihat Hatipoğlu konuşmuş. Demiş ki arayan önce namaz soracağım diyor. Yayına bağlanınca soruyu değiştiriyor. Profesör Doktor Nihat Hatipoğlu Bodrum'da düzenlenen bir sohbete katılmış. Hatipoğlu televizyon programlarında sorulan ilginç sorulara açıklık getirmiş. Canlı yayında telefonu açtığımızda namaz sorusu soracak olan kızımız diyor. Canlı yayında ekrana gelince soruyu değiştiriyormuş mesela. Kaynanan bana büyü yaptı diye açıklamalarda bulunuyormuş. Anlatırız. Bu nedir? Şimdi geride bıraktığımız günlerde hatırlıyor musunuz sevgili dinleyenler? 3 kişiyi döven bir abimiz vardı. Kuryeydi. Ve bildiğin 3 kişiyi dövdü. Hatta hani programdayken söylemiştim. Adam abi önce dövüyor, bakıyor ki 3 kişiyi birden dövebiliyor. Daha çok gaza geliyor, daha çok dövüyor. Yani... Şimdi bu arkadaş kimmiş ve ne açıklamada bulunmuş? Bu arkadaş derler ki bak şimdi 3 kişiyi tek başına deviren bu arkadaş Amerikalı bir fizyoterapistmiş canım kardeşim. Önce kurye dediler ama Amerikalı fizyoterapistmiş. Ve der ki o anda kendimi ringde hissettim. Şimdi daha önce bir tane bir İrlandalımız vardı malumunuz. Bu arkadaş da Amerikalı. Ben de diyorum ki ne olacak bu ülkenin yabancı tek adamlardan grup olarak dayak yeme uluslararası başarısızlığı. Malum önceden İrlandalı'dan dayak yiyorduk. Şimdi Amerikalı'dan dayak yemişiz abi. Bir nebze gelişme var öyle söyleyeyim. Buyurunuz. Gerginiz, asabiyiz, tahammül edemiyoruz. Gürültü uyarısı canından etti diye bir haber var. İstanbul Bahçelievler'de 3 çocuk babası Temel Arslan gece yarısı evlerinin önünde gürültü yaptıkları için uyardıkları 17 yaşında, yavrum bak 17 yaşında diyorum, 17 yaşındaki S.Y. tarafından eşinin gözleri önünde başından silahla vurularak öldürüldü. Geldiğimiz nokta bu. Anlatırım. Bu nedir tuhaf olay? Telefondaki kişiye Aksaray'ı topla gel deyip evet ya bunun görüntüleri var. Şimdi polis böyle bir çevirme yapıyor. Muhtemelen alkollüler belli. Polise zorluk çıkartıyor ve telefonda birileriyle konuşuyor. Aksaray'ı topla gel deyip devlet polisini dövdürtmek için arkadaşlarını çağırdı haberi var. Daha önce böyle bir haber vardı, hatırlıyor musunuz? İşte teşkilatı topla falan diyorlardı. Bu sefer hani bana teşkilatın numarasını verin, eniştemin numarasını gönderin diyen arkadaş. Tan sonra Aksaray'ı topla gel diyen bir arkadaş var. Ki bu arkadaşı özgüveniyle birlikte finalde paketlediler öyle söyleyeyim. Tabii canım. Buyurun. Kuyumcudan 100 bin liralık altın çalan hırsız evlenecektim dedi. İşte bu ve bunun gibi sevgili dinleyenler bir dünya haberimiz var. Bu ne, dur bakayım. Adalet Bakanlığı'nın Adıyaman'da açtığı 9 kişilik temizlik görevlisi kadrosu için bakınız 9 kişi alacaklar. Kaç kişi başvurmuş biliyor musunuz? 9 kişilik kadro için 1143'ü üniversite mezunu olan, yavrum 9 kişilik kadro için 1143'ü üniversite mezunu olan 5217 kişi başvuruda bulunmuş. Vay be. Sonra diyorlar ki aynen bak gençler hiç beğenmiyor. Nasıl beğenmiyor? 9 kişilik kadroya 5217 kişi başvuruda bulunmuş yavrum. Anlatırız. Bu ve bunun gibi bir dünya haberimiz var. Kurban olduğum. Olabildiğince relax. Gerekçesini biliyorsunuz. Saate bakıyoruz. Bir o kadar da zamanımız var.
1: Selam Arif. Sanayiden malzeme aldığım iş yerine gidiyorum. Antakya'dan selamlar.
2: Şu anda Dilovası'ndan Gebze'ye gidiyorum. Seviliyorsun ağabey.
3: Merhaba Arif Güven. Şu anda Sümerler'den Harbiye'ye doğru gitmekteyim.
4: Selam Arif. TEDAŞ çalışanları olarak şu anda Çanakkale'den Yenice'ye doğru gidiyoruz.
5: Selam Arif. Ben Mert.
2: Bilecik'ten Eskişehir'e taburcu olan annemi almaya gidiyorum. Ve aynı zamanda seni dinliyorum. Çok keyifli bir yolculuk oluyor benim için. Çalışmaların başarılarının devamını diliyorum.
5: Selam Arif abi. Ben Keşan'dan Nadir. Şu anda Keşan'dan çıktım yola. İkinci durak Malkara. Ayrabol'da verdim mola.

0: anda Arif Güven dinliyorum. Ama galiba işimden kovulacağım. Yaptığım işe odaklanamıyorum gülmekten abi. Yarıp geçiriyorsun bizi, helal.
1: 3 defa oldu mesaj gönderiyorum. Arif Güven'den de vazgeçemiyorum.
2: Abim, canım abim. Günaydın, hayırlı zamanlar. Seviyoruz seni abim. Arif abim benim be. Arif abim benim be.
3: Abi sabah müşteriler biner binmez Arif Güven'i açar mısın diye. Ne iş abi, sen ne yaptın bu millete?
4: Şu anda Arif Güven dinliyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum.
5: Antalya Manavgat'tan Dolmuşçu Hasan ben. Arif Güven dinliyorum. Ve şu anda dua ediyorum. Aracıma müşteri binmesin de sesi kısmak zorunda kalmayayım.
6: Arif Güven Showtime. Arif Güven Showtime.
7: Arif Güven Showtime. Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
6: Arif Güven Showtime.
8: Radyo Merhaba, reklamlar.
9: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
10: Hayallerinizi ertelemeyin. Five Broker'la kredi başvurunuz hızlıca analiz edilir, size özel en uygun teklifler kısa sürede hazırlanır. Uzun vadeye kadar sabit faiz seçenekleriyle bütçenizi koruyarak güvenle ilerleyin. Avantajlı finansman çözümleri için şimdi harekete geçin.
11: Taze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
10: Doğru kredi, doğru planlamayla başlar. Five Broker, bankalar arasındaki en avantajlı kredi tekliflerini sizin adınıza karşılaştırır ve en uygun seçeneği sunar. Hızlı ön değerlendirme, net koşullar ve uzun vadeli sabit faiz imkanıyla finansal hedeflerinize güvenle ilerleyin. Five Broker, Halis Başbuğ, 040 88 356 35.
9: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Trafikte küçük bir kaza büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
12: Hey, işini daha fazla

0: Hamburg'daki atölyesinde mobilya sanatına profesyonel bir soluk getiren Schitternhorst Montaj GmbH, İbrahim Yıldız liderliğinde mekanlarınızın ruhunu tasarlıyor. Restoranlardan kuaför salonlarına kadar tüm ticari işletmelerin iç dizaynını, estetik ve işlevselliği birleştirerek hayata geçiriyoruz. Sadece iş yerlerine değil, evlere özel modern mutfak tasarımlarıyla da konforu zarafetle buluşturuyor, her türlü mobilya imalatında yüksek kalite ve titiz işçilik sunuyoruz. Detaylı bilgi ve siparişleriniz için 0179 666 45 85 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Schitternhorst Montage, hayallerinizi şekillendiren kusursuz imaj.
1: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Arif Güven Showtime.
5: Arif Güven Showtime.
6: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
4: Arif Güven Showtime.
7: Selam Arif abi, satış pasiyerim. Seni arabada dinliyorum. Bu senin yüzünden değiştirdiğim üçüncü iş oldu. Değiştirdim demeyelim de kovuldum diyelim. Müşterilerin şikayeti üzerine geç gidiyormuşum, ilgilenmiyormuşum. Abi ya müşterileri de alıştır ya da bana radyonla bir iş ver.
8: Arife tarif gerekmez, o ancak yaşanır. Göklerde yıldız, yollarda ben, bu alemde de Arif Güven.
9: Selam Arif, merhaba. Seni dinlemek için her gün depoya geliyorum. Artık patron da işkillendi bu durumdan. Depoya gidip gelmeye çok başladın diyor, seni depocu yapacağım diyor. Ne diyeyim ki sana, hep senin yüzünden.
10: Arif Bey, her sabah kızımla okula giderken seni dinliyoruz. Seni çok seviyorum.
11: Ben bayılıyorum.
12: Kemerler takılsın. Arif Güven Showtime başlıyor.

0: kadar eğlence muhalif nüfusu Arif Güven Show Time elbette radyonuzda. Hüseyin burada burada. Kardeşim benim hoş geldin. Buyurun bir ses kaydımız daha var ama veremiyor muyuz bunu? Nereden? Aliya'dan canım kardeşim benim. Bu ses kayıtları dediğimiz gibi neye göre açılıyor, neye göre açılmıyor? Çok da keşfedemedik ama açılanları mümkün olduğu kadar yayına vermeye çalışıyoruz. Abim Yeni Foça'dan Mehmet ben. Canım kardeşim 25 senedir olduğu gibi buradayım. Seviliyorsun can abim. Canım kardeşim çok çok teşekkürler. Vallahi söylüyorum. Buyurun. Geciktik yaz bizi yoklamaya. Dikili'den Hasan ve Taha kurban oldum. Siz de geldiğinize göre artık başlayalım abi. Memlekette ne oluyor ne bitiyor. Şunu bir verelim. Keban barajında görüldü. Eti 500 liraya, havyarı ise 20 milyon liraya kadar alıcı buluyor diye böyle bir haber var. Tunceli'nin Cemişgezek ilçesinde Keban Barajı gölünde balıkçılık yapanlar iki farklı balıkçılığın ağına son 15 günde iki defa Sibirya Mersin balığı takılmış canım kardeşim. Türkiye iç sularına nasıl geldi bilinmeyen balığın eti en fazla 500 liraya, havyarı ise kilosu 20 milyon liraya kadar alıcı buluyormuş ya. Vay diyorsun be. Şimdi bu haber yayıldığına göre muhtemelen o barajın anasını ağlatır millet yani. Sağlam para abi. Yeni gelinin batıl ilancı 500 yıllık meşe ağacını yaktı. Malatya'nın canım kardeşim Arapgil ilçesine bağlı Uluçlu mahallesinde bulunan bölge sakinlerinin dört dal adını verdikleri yaklaşık 500 yıllık meşe ağacının bir bölümü çıkan yangın nedeniyle tarif olmuş. Ulaçlı mahallesine gelin gelen yeni bir evli kadın tarafından dilek tutmak amacıyla bırakılan mumun yangına neden olduğu ileri sürülürken yangın sonucu tarif olan asırlık ağacın koruma altına alınması isteniyor. Mahallesine, mahallelerine daha doğrusu gelin gelen yeni evli bir kadının asırlık meşe ağacını ziyaret edip yaktığı mumu ağaca bırakması sonucu çıkan yangında ağacın bir bölümü tahrip olduğunu aktarmışlar. Ve demişler ki bölgemizde dört dal adını verdiğimiz yaklaşık 450-500 yıllık bir ağacımız var. Ağacın bir dalı geçen sene çıkan bir yangından dolayı bir parçası tahrip oldu. Demek ki geçen sene mahalleye yeni bir gelin daha gelmiş. Her yeni gelen yakıyor mu abicim? İşte bu cehalet abi, hakikaten şöyle diyorum. Bunun tedavisi de yok yani. Aynen öyle diyor. Ağacın bir dalı geçen yıl çıkan bir yangından dolayı bir parçası tahrip olmuştu. Ağacın yok olmasını istemiyoruz. Yetkililerin ağacı koruma altına almasını istiyoruz. Mahalle muhtarı Vahap abimiz de demiş ki asırlık ağaçla ilgili böyle bir batıl inanç var ve bu ağacın yanında maalesef geliyorlarmış insanlar batıl inancı gereği. Ağacın dibinde mum yakıyorlarmış. Artık ne oluyorsa. İşte Allah'a akıl fikir ihsan eyle yarabbim. Hakikaten söylüyorum. Zor, zor, zor. Bu nedir? Buyurun. Bitlis'te iki otomobilde yapılan aramada 29 düzensiz göçmen yakalanmış. Yavrum bir de şöyle dedim yani. Dedik panelvan tarzı bir araba mı? Hayır abi, bildiğin arabadan bahsediyorum. 29 kişi çıktı abi içinden. Hakikaten söylüyorum. Bir de niye düzensiz diyorlar? Şimdi abilere bakıyorum gayet düzenliler yani. Gayet düzenler derken çok güzel istif olmuşlar yani. Hakikaten Afganlarmış yavrum. Bu Afganlar bilgisayar dosyası gibi. Bilgisayarda hani winzip yapıyorsun ya, rar yapıyorsun ya, sıkıştırıyorsun ya. Aynen öyle sıkıştırmışlar adamları. İki arabadan 29 kişi dedim yavrum. Beni 5 dakika tutsan kafayı yerim dediğim o küçücük bagajdan bile 3 kişi çıktı. Dedik bir motor kaputuna falan vurun, bir ses veren çıkar mı takar oradan? Yemin ediyorum dünyanın misafirhanesi gibi olduk yeminle. Vallahi. Ayrılmayınız. Sebep buradayız.
1: Selam Arif abi. İstanbul Tuzla'dan Tayfun. Ben de buradayım.
2: Ben de buradayım.
3: Selam abi. Seni Ayrabul'dan dinliyorum. Ben de buradayım.
4: Arif Güven Show.
5: Selam Arif abi. Manisa'dan Uğur. Ben de buradayım.
6: Günaydın Arif Güven. İstanbul Pendik'ten Figen. Buradayım.
7: Manavgat'tan Osman abi, buradayım.
8: Abilerin bir tanesi Koçköy'den Sibel ben. Senin olduğun her dakika ben de

0: Frequenz Showtime.
1: Buyurun, havası nasıl, yöne taşına toprağına kurban oluruz dediğimiz memleketimizin haberleri. Memlekette ne oluyor ne bitiyor şöyle bir bakalım. Buyurun. Nihat Hatipoğlu'nun haberi neredeydi abi? Burada. Profesör Doktor Nihat Hatipoğlu Bodrum'da düzenlenen bir sohbete katılmış. Hatipoğlu telefon, daha doğrusu televizyon programlarında sorulan ilginç sorulara açıklık getirmiş. Demiş ki canlı yayında telefonu açtığımızda namaz sorusu soracağım hocam diye kız yayına bağlanıyor. Ama yayına katılınca kaynanan bana büyü yaptı diye açıklamada bulunuyor. Bana niye o soruları cevaplandırıyorsunuz diye sitem ediyorlar.

0: Olsa bu ne saçma sebep, hiç inandırıcı değil der, filmi kapatırsın o derece. Fakat bakın, güzide ülkemizde böyle şeyler maalesef gerçekleşebiliyor. Zaman da öyle bir zaman oldu ki hakikaten yolda birisi bize, sallıyorum abi, bana sövse durduk yere, yani durmayıp yola devam edesim geliyor yani. Bir hiç uğruna bir yaşam bitmiş ya. 17 yaşındaki çocuk ya, kurban olduğum, yani gerçekten dışarısı acayip tehlikeli olmaya başladı. Bilmiyorum. Al. Tuhaf olay. Telefondaki kişiye Aksaray'ı topla gel deyip devletin polisini dövdürmek için arkadaşlarını çağırdı diye böyle bir haber var. Görüntüleri de var. Nedir hikaye? Aksaray'da meydana gelen olayda sigortasız araçta dolaşan ve aranması olan, ki aranması da var bu arkadaşın, sürücü aracının bağlanacağını duyunca çılgına döndü. Telefonda aradığı kişiye polisin kaşıntısı var. Burada adam kesiyorlar. 10 kişi birden üzerimize çullanıyor. Aksaray'ı topla gel dediği duyuldu. Ki gözüküyor. Hakikaten 5 dakikalık böyle bir video. Abi çok sabretmiş. Polisimiz, hakikaten söylüyorum, acayip sabretmiş yani. Ben deliyim, kafama sıksanız o arabayı yakarım ama vermem dedi. Muayenesiz ve sigortasız araç bağlanarak çekiciyle otoparka çektirilirken toplamda 4297 TL trafik cezası kesildi. Ve bu arkadaş da 22 yaşında. Ehliyetsiz olduğu da tespit ediliyor. GBT sorgulamasında ise sürücü Tayfun İğir'in yanında bulunan kardeşi Sezer İğir'in de araması olduğu da ortaya çıkıyor. Kameramanlara aynı zamanda saldırıyor. Şimdi daha önce bunun bir değişik versiyonunu mesela görmüştük. İşte şey diyordu. Bana teşkilatın numarasını verin, eniştemin numarasını verin diyordu. Şimdi bu arkadaş bu daha da özgüvenli. Aksaray'ı topla gel diyor. Bir de aynı zamanda mal, yani hakikaten mal, kameramana çekme falan diyor. Bilmiyor ki ağzının burnunun hala yerinde durmasının tek sebebi zaten orada kameraya çekiliyor olması yani. Abi orada kamera olmayacak, vallahi söylüyorum ya. Ağız burun yer değiştirir yani. Oy kurban oldum. Asabiyiz, gerginiz. Buyurun. Birazdan mı? Birazdan bu habere de bakacakmışız. Kuyumcudan 100 bin liralık altın çalan hırsız, evlenecektim dedi. Birazdan, peki öyle yapalım o zaman. Şimdi evlenecektim deyince sevgili dinleyenler, günün konusunu buradan verelim biz. Geride bıraktığımız günlerde çok eskiden böyle bir konuyu işlemiştik. Çok da keyifli cevaplar gelmişti. Şimdi evlenmişsinizdir ya da evleneceksinizdir, bilmiyorum durumunuz nedir ama. Yavrum soru şu. Babacığım ben evleneceğim insana şunun garantisini verebilirim dediğiniz ne var abi? Bayağı bir önce yapmıştık, çok da keyifli cevaplar gelmişti. Ben abi evleneceğim insana bunun garantisini verdim ya da bunun garantisini verebilirim dediğiniz acep ne gibi garanti verebilirsiniz? 0530 071 4355, malum Arif Güven Showtime WhatsApp numarası, yazınız yollayınız. Bir daha söylüyorum, baba ben evleneceğim insana bak bunun garantisini çok rahatlıkla veririm dediğiniz acep ne var? Günün konusu budur. Minicik bir mola vereceğiz. Moladan sonra burada olacağız. Kurban olduklarım, olabiliyorsa sakın şimdilik hiçbir yere ayrılma.
1: Selam Arif, Adıyaman'dan Hasan Bey. Öğrenci servisi yapıyorum, çocuklarla okula gidiyorum.
2: Şarköy'den Tekirdağ merkeze gidiyoruz. Yola çıkmadan önce Arif Güven Show'u, Time'ı izleyeceğiz, seyredeceğiz diye keyifle yola çıktık. Sana iyi yayınlar Arif'ciğim.
3: İyi yayınlar. İyi yayınlar. Antakya'dan İskenderun'a yoldayız.

0: Oh be, başlıyor, kurban oldu.
1: Merhaba Oya, ben Çanakkale'den. Ya her sürekli okula giderken seni dinliyorum, kulaklıklar kulağımda otobüste. Öyle espriler yapıyorsun ki kahkaha atıyorum, insanlar bana bakıyor. Ya deli zannediyorlar ya onlarla dalga geçiyorum zannediyorlar. Bunun hesabını kim verecek?
2: Arif'im, güvenim, süper güzel bir haftan olsun başkan.
3: Selam Arif abi, bizde bir tane Uğur var bizim serviste. Sırf senin için servise biniyor Arif abi.
4: Her sabah güne seninle başlıyoruz abi. Maaş az geldi, bilmem ne oldu. Yok patronu sevmedim, işi beğenmedim, değiştin ayrılayım deme abi. Radyoyu kaldırttırma bize.
5: Günaydın Arif'im, tarifim. Ne güldürüyorsun kardeşim be ya? Kırdın bütün böbrek taşlarımı.
2: Arif abi bitirme be abi. Biraz daha devam etsen ne olur sanki.
6: Arif Güven. Arif Güven Showtime.
7: Arif Güven Showtime.
8: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
6: Arif Güven Showtime.
9: Radyo merhaba, reklamlar.
10: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
11: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
8: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
11: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Trafikte küçük bir kaza büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
12: Hey, işini daha fazla

0: Radyo.de. Radyo merhaba. Seni herkes duysun.
1: Hamburg'daki atölyesinde mobilya sanatına profesyonel bir soluk getiren Schitten Holz Montaj GmbH, İbrahim Yıldız liderliğinde mekanlarınızın ruhunu tasarlıyor. Restoranlardan kuaför salonlarına kadar tüm ticari işletmelerin iç dizaynını, estetik ve işlevselliği birleştirerek hayata geçiriyoruz. Sadece iş yerlerine değil, evlere özel modern mutfak tasarımlarıyla da konforu zarafetle buluşturuyor, her türlü mobilya imalatında yüksek kalite ve titiz işçilik sunuyoruz. Detaylı bilgi ve siparişleriniz için 0179 666 45 85 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Schitten Holz Montage. Hayallerinizi şekillendiren kusursuz imaj.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Hayallerinizi ertelemeyin. Five Broker'la kredi başvurunuz hızlıca analiz edilir, size özel en uygun teklifler kısa sürede hazırlanır. Uzun vadeye kadar sabit faiz seçenekleriyle bütçenizi koruyarak güvenle ilerleyin. Avantajlı finansman çözümleri için şimdi harekete geçin. Five Broker. Halis Başbuğ. 040 88 356 35. Doğru kredi, doğru planlamayla başlar. Five Broker, bankalar arasındaki en avantajlı kredi tekliflerini sizin adınıza karşılaştırır ve en uygun seçeneği sunar. Hızlı ön değerlendirme, net koşullar ve uzun vadeli sabit faiz imkanıyla finansal hedeflerinize güvenle ilerleyin. Five Broker, Halis Başbuğ, 040 88 356 35.
5: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Dr. Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Dr. Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
6: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
7: Radyo merhaba. Reklamlar sona erdi.
8: Arif Güven Showtime.
9: Arif Güven Showtime.
5: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
8: Arif Güven Showtime.
10: Arif Güven Showtime. Günaydın Arif Güven. Biz bu saatte nereye gidiyoruz acaba? Tabii ki okula gidiyoruz çocuklarla beraber.
11: Arif abi merhabalar. Tokat Belediyesi temizlik işçileriyiz. Arkadaşlar senin programın bitmeden çalışmıyor. Saygılar.
12: Lan Arif! Güldürme lan! Senin yüzünden kaza yapacağız yahu.
13: Boncuk Arif Güven. Ben de buradayım. Aliağa'dan Gökhan.
14: Arif Güven. Biz arabada seni dinliyorduk okula giderken. Ben arabada uyuyordum. Aslında uyumuş taklidi yapıyordum dönerken mesela giderken. Sadece arabadan çıkmamak için. Hep seni dinlemek istiyorum.

sorusu. Dedik ki babacığım, birlikte olacağınız insana bir şeyin garantisini verir misiniz? Neyin garantisini verebilirsiniz? Bak ya, burada biza programı yapıyoruz. Şöyle söyleyeyim. Canım kardeşim, kumdan bir kale yapıyorum ben, bakıp bakıp eğlenelim diye. Ama sen gelip de tekme atıp da ya bunda oturulmaz ki dersen olmaz ki. Biz de biliyoruz onda oturulmayacağını. Sadece keyifli zaman geçirmeye çalışıyoruz. Yarına çıkamayacağımızın garantisi olmayan bu dünyada ben neyin garantisini vereyim çiçeğim? Biri de şey yazmış abi, çok güzel ya. Garanti mi? Hayırdır diyor. Osman Gazi Köprüsü mü yapıyoruz? Garanti veririm gibi sonsuza kadar sevebilirim diye. Ama diyor yarın yaşam benim için bitebilir. Hayatta bir garanti sözleşmemiz yok ki karşıya bunu sunabilirim. Evet, bunun farkındayız. Biz de biliyoruz da. Mizahi açıdan canım kardeşim. Neyin garantisini verebilirsin karşı tarafa? Bak, heyecanlı bir hayatın garantisini verebilirim abi. Eyvallah canım kardeşim. Bir ömür boyu sevgi, saygı, sadakat, hastalıkta, sağlıkta, iyi günde, kötü günde yan yana olma garantisini verebilirim abi. Ne güzel. Bak, horlamam söz demiş ya. Bunun garantisini verebilirim diyor. Horlamam söz. Gururunu kıracak, zedeleyecek herhangi bir davranışın kıyısından bile geçmem abi. Bunun garantisini verebilirim. Eyvallah canım kardeşim. Evleneceğim insana neyin garantisini verebilirsin diye sordum. Diyor ki bak, kimle evleneceksem görümce derdi yok. Haberi olsun. Muazzam komik bir insanım. Somurtmasına izin vermem abi. Onu hep güldüreceğimin garantisini verebilirim. Eyvallah. Ben garanti vermem, o versin diyenler. Onlar da var. Huzur ve mutluluğun garantisini verebilirim. Daha da ötesi var mı abi demiş. Eyvallah canım kardeşim. Tövbe yarabbim ya. Bazılarını okuyamıyorum gençlik. Ki siz de zaten okunmayacağını bildiğiniz halde yazıyorsunuz ya. İlginç. Evlenecek duruma geldiysem çok sevmişimdir. Bu sevginin hayat boyu garantisini verebilirim. İyi, güzel. Asla evlenmeyeceğimin garantisini verebilirim. Evli kaldığım sürece aldatmayacağımın kesin garantisini verebilirim. Bayramlarda göbekli enişte görmek için tanımadığımız akrabalara gidelim diye zorlamayacağımın garantisini verebilirim abi. İyi, güzel. Lezzetli tatlılar yapabileceğimin garantisini verebilirim. Olur. Çocuk istememe garantisi verebilirim abi. Eyvallah. Pazar kahvaltısı için fırından ekmek almanın garantisini verebilirim. Eyvallah. Onu asla aldatmayacağımın garantisini verebilirim. Çok geliyor, artık onu yazmayın. Rıfat'ım yollamış. Garanti garanti yok. Bam bam bam diyor. Bam bam bam. Benden çok memnun kalacağının garantisini verebilirim abi. Güzel. Alkol ve sigarayı bırakma garantisi verebilirim. Güzel. Evleneceğiniz insana neyin garantisini verebilirsiniz? Soru bu. Sınırsız yetki garantisi verebilirim abi. Eyvallah. Bu iyi günde kötü günde geliyor. Artık yazmayın. Hiç değişmeme garantisi verebilirim abi. Eyvallah kardeşim benim. Diyor ki bak, kadınlardan nasıl yılmışsam artık noterden taahhütname verseler, sülalesi de kefil olsa, hatta Aile Bakanlığı'ndan tasdik verseler benim için nafile abi. Eyvallah kardeşim benim. Karşılıklı sevgi eşiğinden çıkarsak direkt boşarım abi. Karşılıklı sevgi eşiğinden çıkarsak direkt boşarım abi. Bunun garantisini verebilirim. Eyvallah. Sorumluluk almaktan çekinmem. Bunun garantisini verebilirim abi. Bak ne kadar güzel. Asla ve asla el kaldırmam diyor. Onun garantisini verebilirim. Ne güzel. Asla sözlü şiddet uygulamam, küfür etmem. Bunun garantisini verebilirim abi. Ne güzelsin ya. Olunca yeriz, olmayınca sabrederiz abi. Bunun garantisini verebilirim. Eyvallah canım kardeşim.

Yaşayacağımızın bir garantisi var mı ki evleneceğimiz kişiye garanti verebilelim? Yavrum ver işte ya, bir şeyin garantisini ver abi. Güven ve sadakat demiş. Sabah erkenden uyanıp kahvaltı hazırlayabilirim. Bunun garantisini verebilirim abi. Eyvallah.

sıfır geçim sıkıntısı. Bunun garantisini verebilirim. Oo, yavrum paralısın herhalde. Akşamları erkenden uyurum abi. Bunun garantisini verebilirim diyor. Garantiye bak. Stres altında kötü espriler yaparım. Bunun garantisini verebilirim. Düğün istemem abi. Bunun garantisini verebilirim diyor. Bak hani kendi aramızda bir düğün. Sadakat, bol bol sakarlık ve ev kazası. Bunun garantisini verebilirim. Sakarım ben. Eyvallah. Sevgili dinleyenler. Vallahi yine sold out diyelim. Çünkü baya bir mesajımız geldi. Muhtemelen herhalde bir 3 parti daha okuyabiliriz. Canım ciğerim, kurban olduğum. Şimdilik sakın bir yere ayrılma.

0: Öğütten takipteyiz.
1: Selam Arif Güven. Seni her gün Hollanda'dan takip ediyorum.
2: Şu an kamyonun direksiyonundan dinliyorum abi. Keşan'dan Özgür.
3: Abi selamun aleyküm. Bozdoğan'dan sevgiler saygılar. Selamlar herkese.
4: Arif Güven.

0: beyler.
1: Evet.
0: Duyuyor musun sesini?
1: Sebep?
0: Biraz daha yüksek.
1: Buradayız, buradayız.
0: Arif Güven.
1: Yayın. Buyurunuz. Neyin garantisini verebilirsiniz evleneceğiniz insana diye sorduk. Abi beleş buldum bu çok güzel içerim. Garanti denemek isteyenler ulaşabilir diyor. Foça'dan Mehmet'im seviliyorsun abim. Allah razı olsun canım kardeşim benim. Buyurun, geçim sıkıntısı, her türlü sıkıntıya katlanırım. Sevildiğimi hissediyorsam ben de sonsuz sevgimin garantisini verebilirim çiçeğim. Hollanda'dan Esin'im yollamış. Yanlış gördüğüm şeyleri dırdır garantisi veriyorum. Başının etini yerim. Güzel. Kadının sadakati yoklukta, erkeğin sadakati varlıkta belli olurmuş abi. Eyvallah canım kardeşim. Bir ömür boyu gülsün diye ona komiklikler yapma garantisi verebilirim. Güzel. Buyur bak. Çoraplarımı odanın orta yerinde bırakmayacağımın sözünü verebilirim diyor. Annem kurban olduğum ne kadar güzel. Çocuğuyla birlikte böyle bir fotoğraf yollamış. Ve diyor ki Arif Bey, bir günde günün konusu küçük çocukların çıldırtan soruları olsun. Az önce çocuğum anne balıklar su içer mi diye sordu. Abi ne kadar tatlılar ya. Evet, yapabiliriz aslında. Çocukların sordukları ilginç sorular abi. Olabilir. İşleriz. Bakalım şimdi arkadaşlarımız neler yollamışlar. Kendime bile garanti veremiyorum abi. Eyvallah canım kardeşim de. Ver işte bir tane bir örnek ver yavrum. Herkes verdi. Sen de ver. Merhamet ve sadakat, saygı. Bunun garantisini verebilirim abi. Boşanmanın garantisini verebilirim demiş. İyi günde kötü günde. Evet bu geldi. Teşekkürler. Dürüstlük, sadakat, saygı. Yavrum biraz uçun ya. Uçun, hakikaten söylüyorum. Üç çocuktan başka garanti falan veremem abi. Sadakat falan dersem de diyor yalan söylemiş olurum. Buyurun. Almanya'dan yollamış canım abim, der ki Alman vatandaşlığı ve huzur, rahat bir hayat garantisi verebilirim. Eyvallah kurban olduğum. Evlenecek olduğunuz insana neyin garantisini verebiliyorsunuz? Diyor ki 10 bin kilometreye kadar parça garantisi ve 3 yılda ücretsiz servis. Pardon diyor ya, konu bu değildi. Kitap okurken rahatsız etmem abi, bunun garantisini verebilirim. Eyvallah. Mutsuz olduğumuzda hemen boşayabileceğimin garantisini verebilirim. Güzel. En başta nasılsa sonra da odur abi benim için diyor. Onun garantisini verebilirim. Ben değişmem. Gitar çalarım, krep yaparım. Bunun garantisini verebilirim. Boynuz atmam demiş ya. Boynuz atmam. En iyi yemekleri ben yaparım. En iyi temizliği ben yaparım. Bunların garantisini verebilirim abi. İyi, güzel. Hiçbir garanti vermem abi. Eyvallah canım kardeşim, verme. O yersiz tartışma, sürekli boş yapılanma. Durduk yere trip atmamanın garantisini verebilirim. Güzel. Çok kıskanırım ama diyor darlamam. Bana güvenip rahat takılırsa o kadar da rahat bırakmam, bunun garantisini veririm. Benim garanti verebileceğim çok bir şey yok abi. Çay var, içersen, yol ver, gidersen demiş ya. Ben var, seversen. Eyvallah canım kardeşim. Artık sevgili dinleyenler, mesaj yollamayınız. Bir dünya mesajımız var. Eğer elektriğimiz tutarsa çok eğleniriz. Bir de sevince sadık olurum abi. Bunun garantisini verebilirim. İyi, güzel. Çok iyi severim. Bir de çoraplarımı çıkardıktan sonra kirli sepetini atarım. Bunun garantisini verebilirim demiş. Bilgisayardaki bütün dertlerini çözebilirim. Kumanda hariç kalan bütün ev elektrikli ev aletlerini tamir edebilirim. Bunu

0: Her yemek yaparım abi, bunun garantisini verebilirim. Eyvallah canım kardeşim. Günün sorusu, evlenecek olduğunuz, birlikte olduğunuz insana neyin garantisini verebilirsiniz abi? Aldatmam, bunun garantisini verebilirim. Güzel yemek yaparım, aç kalırsam, kilo alırsam da boşanırım. Ne? Dur bakayım, güzel yemek yaparım, aç kalmışsın. Kilo alırsa da boşarım abi demiş. Aldatmamak ve terk etmemek. Evlenecek aşamaya geldiysen bunların garantisini verebilirim abi. Eyvallah canım kardeşim benim. Güler yüz. Bir takım şakalar, komiklikler, bunların garantisini verebilirim abi. Sevgili dinleyenler, hala geliyor ama yollamayınız, daha okumadığımız bir dünya mesajımız var. 7/24 sorgusuz sualsiz kafa açma garantisi verebilirim abi. Eyvallah. Güven, kötü günde destek, tutarlı ve öngörülü olma garantisi verebilirim. Birazdan mı? Asla yalan söylemem, bunun garantisini verebilirim abi. Acayip menemen ve et yemekleri, aynı zamanda makarna yaparım, bunun garantisini verebilirim. Garantiye bak, makarna. Pasta yaparım demiş ya. Evden tatlı, pasta vesaire hiç eksik olmaz. Bunun garantisini verebilirim. Minicik bir mola vereceğiz. Moladan sonra kurban olduklarım elbette mesajlar, mesajlar, mesajlar.
1: Arif Güven Showtime.
2: Selam Arif Güven, Nazil'den takipteyiz.
3: Takipteyiz hocam.
4: Selam Arif, Manavgat'tayım, işe gidiyorum, takipteyim.
5: Selamun aleyküm Arif, Biga dinlemede.
6: Hatay'dan, kuaförden seni dinliyoruz.
7: İstanbul Pendik'ten seni takipteyiz ha, haberin olsun.
8: Kırklareli Lüleburgaz'dan Uğur ben, her zaman takipteyim. Selam.

0: Arif Güven Showtime.
1: Arif Güven Showtime.
2: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
0: Arif Güven Showtime.
3: Radyo merhaba, reklamlar.
4: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
5: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı. Site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
6: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Trafikte küçük bir kaza büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
7: Hey, işini daha fazla

0: Nokta DE Radyo Merhaba. Seni herkes duysun.
1: Hamburg'daki atölyesinde mobilya sanatına profesyonel bir soluk getiren Schitten Holz Montaj GmbH, İbrahim Yıldız liderliğinde mekanlarınızın ruhunu tasarlıyor. Restoranlardan kuaför salonlarına kadar tüm ticari işletmelerin iç dizaynını, estetik ve işlevselliği birleştirerek hayata geçiriyoruz. Sadece iş yerlerine değil, evlere özel modern mutfak tasarımlarıyla da konforu zarafetle buluşturuyor, her türlü mobilya imalatında yüksek kalite ve titiz işçilik sunuyoruz. Detaylı bilgi ve siparişleriniz için 0179 666 45 85 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Schitten Holz Montage. Hayallerinizi şekillendiren kusursuz imaj.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Hayallerinizi ertelemeyin. Five Broker'la kredi başvurunuz hızlıca analiz edilir, size özel en uygun teklifler kısa sürede hazırlanır. Uzun vadeye kadar sabit faiz seçenekleriyle bütçenizi koruyarak güvenle ilerleyin. Avantajlı finansman çözümleri için şimdi harekete geçin. Five Broker. Halis Başbuğ. 040 88 356 35. Doğru kredi, doğru planlamayla başlar. Five Broker, bankalar arasındaki en avantajlı kredi tekliflerini sizin adınıza karşılaştırır ve en uygun seçeneği sunar. Hızlı ön değerlendirme, net koşullar ve uzun vadeli sabit faiz imkanıyla finansal hedeflerinize güvenle ilerleyin. Five Broker, Halis Başbuğ, 040 88 356 35.
5: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
6: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
7: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
8: Arif Güven Showtime.
9: Arif Güven Showtime.
10: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
8: Arif Güven Showtime.
11: Selam Arif abi. Pendik'ten seni dinlemekteyiz. Yanında 2 yaşındaki oğlum da var. Ağlama oğlum, ağlama bak. Arif abi sana bir selam gönderecek, tamam mı? Umut'a bir selam göndersen abicim.
12: Arif ağa, bizi çıldırttın sabah sabah. Öldürdün bizi kardeş.

yoksa birazcık daha yükseltin. Sebep buradayız. Buyurun mesajlar. Evleneceğiniz insanlara neyin garantisini verebiliyorsunuz diye dostlarımıza sordum. Ayrılacağımı garanti edebilirim abi. Sıkılırım ben kesin diyor. Yavrum dur daha başlamadın ya. Her akşam kucağına uzanarak film izleme garantisi verebilirim. Filmi o seçebilir eyvallah. Yatağa mutlaka beraber gireriz abi. Bunun garantisini verebilirim demişler. Garantiye bak. Yatağa mutlaka beraber gireriz. Bakalım. Her dara düştüğünde yüküne ortak olurum. Bunun garantisini verebilirim abi. Eyvallah canım kardeşim. Manevi sahiplenme, sevmek ve ev işlerine yardım. Maddi, memur ne verilirse artık ne? Memur ne verilirse artık diyor. En iyi arkadaşı ben olurum abi. Bunun garantisini verebilirim. Güzel. Hiçbir video oyununda, masada tenisinde ve satrançta beni yenemez. Bunun garantisini verebilirim. Bu mudur garanti ya? Sahibinden az kullanılmış kalbim var abi. Onun garantisini verebilirim diyor. Güzel. Olur ya, boşanabiliriz. Boşanırken çirkefleşmem. Bunun garantisini verebilirim. Bak ne güzel ya. Boşanırken çirkefleşmem demiş ya. Tek yatabilir. Benim için sorun yok abi. Bunun garantisini verebilirim diyor ya. Bana güvenme, kendine de güvenme. Bunun garantisini verebilirim. Sadık olmağa çok fazla geliyor. Teşekkürler. Onu geçelim abi. Bak bu da güzel bir detay. Günün sonunda yaşanan ne olursa olsun diyor. Yatağa asla küs girmem abi. Bunun garantisini verebilirim. Helal olsun canım kardeşim. Mutfak olayı genellikle bende olur. Bunun garantisini verebilirim. Çok güzel yemekler vaat ediyorum. Müstakbel eşime demiş. Hadi bakalım. Buyurun. Çiftleşme garantisi verebilirim abi. Tövbe yarabbi tövbe. Çiftleşme. Boyun masajı, sırt kaşıma ve gıdıklama garantisi verebilirim. Güzel. Buyur. Her türlü kavanoz kapağı açmanın garantisini verebilirim. Perdeleri takma garantisi verebilirim. Dolabın üstündeki eşyaları alma garantisi verebilirim. Güzel. Çocuklarımı sporcu yetiştirebilirim. Bunun garantisini verebilirim. Güzel yemek yine geliyor. Çok iyi babalık yaparım abi. Bunun garantisini verebilirim. Ne güzelmiş ya. Çift maaşla geçinemeyip ek iş yapmamız gerektiğinin garantisini verebilirim abi. Sadakat daima bende vardır abi. Bunun garantisini verebilirim. Bak ne güzel. Akrabalardan uzak bir yaşam garantisi verebilirim demiş ya. Buyurun. Canım abim avukat olduğu için diyor ki ömür boyu hukuki danışmanlık garantisi verebilirim. Kendinize avukat. Kim de evlenirse düşün. Ağlatmama garantisi verebilirim. Abi hayatta hiçbir şeyin garantisi yok. Yavrum biliyoruz, kurban olduğum hayatın gerçeklerini konuşmuyoruz ya. Arıza durumu 15 gün içerisinde giderilmezse yenisiyle değiştirme garantisi verebilirim abi. Başını öne eğmeme garantisi veririm. Boynuz yersem de diye sonrasında bir küfür var. Boynuz yersem. Sıfır akraba garantisi verebilirim abi. Eyvallah canım kardeşim. Bol bol ilgi, sadakat. Arada minik konserler, sinir krizi geçirmeme garantisi verebilirim. Aşk

0: Vay, bu şarkı sözü mü? Gitmezse onun kulu olurum, çiğneyip geçtiği yolu olurum, bir ömür aşkıyla dolu olurum. Bu kadar mesaj. Bakayım. Tövbe yarabbim ya. Bazıları yavrum cinsellikle alakalı olan mesajları tabii ki de okumuyoruz yani. Çok severim, çok ilgilenirim. İlgi budalası olur. Bunun garantisini verebilirim abi. Eyvallah. Bu diyor ki bak, evleneceğiniz insana neyin garantisini verirsiniz diye sordum. Onunla evliyken kimseyle evlenmem abi. Onun garantisini verebilirim dedi. Evdeki bozulan eşyalarda tamirci çağırmak yerine önce kendim uğraşıp iyice bozarım abi. Onun garantisini verebilirim demiş ya. Kurban olduklarım. Burada yine ışıklar yanıp yanıp sönüyor. Bu ne demek? Bu verilmesi gereken bir ara demek. Aradan sonra son parti mesajlara bakacağız ki artık yollamayınız dememe rağmen hala geliyor ama baya bir mesajımız var gençlik. Bir parti daha mı? Evet abi, bir parti daha bakacağız. Ondan sonra malumunuz yazıyor gelecek. Ayrılmayın, birazdan buradayım.
1: Merhaba Arif, ben Almanya'dan Mustafa. Seni her gün dinleyerek yüzümüzü güldürüyoruz. Teşekkürler.
2: Selam Arif Güven. Kırıkköy Leburgaz'dan takipteyiz.
3: Selam Arif. Türkiye'nin her yerinden seni takip ediyorum. Seni dinlerken bize yol dayanmıyor be Arif.
4: Çılgınç Çocuk Hatun sayesinde dinlemeye başladım. Bağımlı oldum abi.

son parti şöyle bir bakalım. Canım kardeşim Nevzat'ım yollamış. Aldatırım kesin diyor. Bunun garantisini veririm. Aldatırım kesin. Fırtınalı, tutkulu, şehvetli, yer yer sinir krizli, geçirmeli, girdaplı bir hayatın garantisini verebilirim abi. Eyvallah canım kardeşim. Aile ve akrabalardan çok uzak bir hayat. Bunun garantisini verebilirim abi. Buyurun, ne kadar güzel. Garantiye bak abi. Sabah uyanınca çay için kettle'a su koyabilirim. Bunun garantisini verebilirim. Bir zahmet be, vallahi söylüyorum. Yaz, kış tatili, içinde sevgi kattığım yemekler, hafta sonu muhteşem, güzel, omletli kahvaltıların garantisini verebilirim. Güzel. Horlamam abi, bunun garantisini veririm diyor. Horlamam. Horlayan da zaten hiç horladığını kabul etmiyor abi. Seversem çok severebilirim. Vereceğim tek garanti bu olur abi. Hayvanları, doğayı sevmeye devam edeceğime yemin edebilirim. Bir de diyor, temiz insanım abi. Eyvallah canım kardeşim. Haftada 4 kez gavur dağı salatası yapabilirim. Bunun garantisini verebilirim. Her akşam çay demlerim diyor. İçeriz höpürdete höpürdete. Bunun garantisini verebilirim. Eşitlik. Bunun garantisini verebilirim. Güzelmiş ya. Eşitlik. Memnun kalmadığı takdirde 14 gün içerisinde iade garantisi verebilirim abi. Öldürmeme garantisi verebilirim demiş ya. Asla imza atmayacağım. Sonsuza dek nişanlı kalacağım. Bunun garantisini verebilirim. Anlamadım. Bu sadakat, sevgi, aşk, maşk bunlar gelmesin abi. Geldiler. Aldatmama gelmesin. Çok iyi öperim abi. Bunun garantisini verebilirim diyor. Yavrum hani ben değiştirdim öpmek olarak senin yazdığını. İnsaf ya. Bunu nasıl okuyalım? Perde asarım abi. Bunun garantisini verebilirim. Son toparlayalım şöyle bir babacığım. Yol arkadaşı olurum abi. Garantisini verebilirim. Ben...

0: Ne güzelmiş ya. Acıyı sadece yemeklerde tadabilir, bunun garantisini verebilirim. Aç bırakmam abi, bunun garantisini verebilirim. Saat kaç olursa olsun üşenmeden yemek yapabilirim. Canı sıkıldığı bir konuda çok soru sormam. Dizilmeye yatırıp saçlarını severim abi. Eğer isterse diyor. Eyvallah canım kardeşim, güzelmiş. Avrupa'da yaşama garantisi verebilirim abi. Belçika'dan sevgiler. Eyvallah canım kardeşim. Tertemiz, az yıpratılmış bir kalp, masum bir sevgi, bolca güven ve samimiyet, sevimli ve sevimli bir kedi, eğlenceli ve gezme hevesi olan bir hayat garantisi verebilirim abi. Güzelmiş ya. Toparlıyoruz. Bitirelim artık yavrum bakayım. Erkenden uyarıp ekmek almaya gitmenin garantisini verebilirim abi. Bu mudur ya? 3 ev 1 araba, bunun garantisini verebilirim. Ne diyorsun ya? Zengin kardeş. 3 ev 1 araba, maşallah. Kavgasız, gürültüsüz, mutlu bir hayatın garantisini verebilirim abi. Vay. Hastalansa, sakat bile kalsa, yatalak bile olsa bakarım abi. Bunun garantisini verebilirim. Vay be, ne güzelmişsiniz oğlum. Hakikaten söylüyorum abi. Büyük büyük laflar etmişsiniz ama inşallah doğrudur yani. Garanti etmeyeceğimin garantisini verebilirim abi. Eyvallah, kurban olduğum bakayım. Erken kalkar ekmek almaya giderim. Bu geldi yavrum, okudum az önce. Buyur. Çok deli perde takarım demiş ya. Kelebek görse ömrü uzar o derece demiş. Çok deli perde takarım, kelebek görse ömrü uzar o derece. Allah Allah. Her an espri, gülmece, yüksek libido, oyun arkadaşı. Hadi gidelim dediğinde 5 dakikada hazır olma garantisi verebilirim abi. Eyvallah çiçeğim. Diyor ki abicim, garanti bizzat benim. Eyvallah. Bu kadar yeterli olmuş olsun canım kardeşim. Gözden kaçanlar varsa çok çok özür dileriz. Ama bu kadar yetmesi lazım. Çünküsü sevgili dinleyenler, birazdan böyle bir F5 yapacağız. Malibus artık yazıyor, haberleri gelecek.
1: Selam Arif. Edirne Keşan'dan Zeki Örken. İş makinesi operatörüyüm ya. Yeter kardeşim ya, yeter. Allah aşkına yeter ya.
2: Allah aşkına yeter.
1: Karnım ağrıdı gülmekten ya. Yeter, Allah aşkına yeter ya.
3: Selam Arif. Seni Adıyaman'dan dinliyoruz. Öğrencilerimle birlikte çok keyifli zaman geçiriyoruz.
4: Arif Güven, her zaman annem beni okula götürünce seni dinliyoruz. Arif Güven, yoldayım.
5: Arif abi, şu anda dingilleri kaldırdık abi. Mersin'e doğru ilerliyoruz. Takipteyiz abi.

0: Arif abi, Erzincan'da süt topluyoruz. Süt toplarken seni dinliyoruz. Allah'ına kurban senin.
1: Gülmek ömrü uzatıyorsa o zaman iyi ki varsın. Sayende ömrümüz uzuyor. Saygılar, Hatay'dan Süleyman.
2: Günaydın Arif. Her sabah işe giderken programını dinlemekteyim. Bu teşekkürler kısmında ismini zikrettiğin bir grup var. Kredi kartı kahramanları mı? Kredi kuleli kahramanları mı? Anlamıyorum kardeşim, bir açıklar mısın? Avanos'tan takipteyim.
3: Arif Güven Showtime. Arif Güven Showtime.
4: Arif Güven Showtime.
5: Fay Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
3: Arif Güven Showtime.
6: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
5: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
7: Hey, işini daha fazla

0: Anketa.de Radyo Merhaba. Seni herkes duysun.
1: Hamburg'daki atölyesinde mobilya sanatına profesyonel bir soluk getiren Schitten Holz Montaj GmbH, İbrahim Yıldız liderliğinde mekanlarınızın ruhunu tasarlıyor. Restoranlardan kuaför salonlarına kadar tüm ticari işletmelerin iç dizaynını, estetik ve işlevselliği birleştirerek hayata geçiriyoruz. Sadece iş yerlerine değil, evlere özel modern mutfak tasarımlarıyla da konforu zarafetle buluşturuyor, her türlü mobilya imalatında yüksek kalite ve titiz işçilik sunuyoruz. Detaylı bilgi ve siparişleriniz için 0179 666 45 85 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Schitten Holz Montage. Hayallerinizi şekillendiren kusursuz imaj.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Hayallerinizi ertelemeyin. Five Broker'la kredi başvurunuz hızlıca analiz edilir, size özel en uygun teklifler kısa sürede hazırlanır. Uzun vadeye kadar sabit faiz seçenekleriyle bütçenizi koruyarak güvenle ilerleyin. Avantajlı finansman çözümleri için şimdi harekete geçin. Five Broker. Halis Başbuğ. 040 88 356 35. Doğru kredi, doğru planlamayla başlar. Five Broker, bankalar arasındaki en avantajlı kredi tekliflerini sizin adınıza karşılaştırır ve en uygun seçeneği sunar. Hızlı ön değerlendirme, net koşullar ve uzun vadeli sabit faiz imkanıyla finansal hedeflerinize güvenle ilerleyin. Five Broker, Halis Başbuğ, 040 88 356 35.
3: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
1: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
5: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı. Site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
6: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
7: Arif Güven Showtime.
8: Arif Güven Showtime.
9: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
7: Arif Güven Showtime.
10: Arif abi, babama değerimi sordum, dünyalar kadar dedi. Dünyanın değerini sordum, beş para etmez dedi. Biz de seni dünyalar kadar seviyoruz.
11: Arif Güven'i ilk dinlediğimde öğrenciydim. Baba evindeydim, bekardım. Çoluk çocuğa karışmamıştım. Şimdi mi? Ben çok değiştim. Arif Güven mi? O yine aynı bildiğimiz Arif Güven.
12: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.

0: Showtime yazıyor yazıyor haberleriyle devam ediyor.
1: Aynen öyle sevgili dinleyenler, mesaj yollayan bütün dostlarımıza gerçekten söylüyorum canı gönülden çok çok teşekkürler. Sağ olsunlar, bugün de yalnız bırakmadılar. Dediğimiz gibi okuyamadığımız bir dünya mesajımız var. Yapacak bir şey yok çünkü artık haberler. Bu nedir? Hırsızdan akıl almaz oyun, önce çaldı sonra iade edip parasını aldı. Buyurun hep birlikte şöyle bir Adana'mıza gidelim. Adana'da bir kişi boş poşetle girdiği mağazada 12 kişilik kahve takımını çalıp kasada kasiyerlerle tartışarak iade etti. 980 lira alan kişi kayıplara karışırken bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Nedir hikaye? Çukurova ilçesine bağlı Şehitler Bulvarı üzerinde bir mağazaya boş poşetle gelen bir kişi tanesi 490 TL olan 6 kişilik kahve takımından 2 tanesini alarak poşete koyuyor. Daha sonra kasaya gelen adam, bu ürünleri eşim aldı ancak beğenmedik, iade etmek istiyoruz diyor. Kasiyer ise fiş olmadan iade kabul edemeyeceğini belirtiyor. Bunun üzerine adam sesini yükselterek çalışanlarla tartışıyor. Mağazadaki diğer müşterilerin rahatsız olmamasını isteyen kasiyerler ise tartışmanın fazla büyümemesi için fişsiz iadeyi kabul ediyor. 980 TL'yi alan adam daha sonra getirdiği poşeti eline alarak mağazadan çıkıp gidiyor. Bir süre sonra şüphelenen çalışanlar güvenlik kamerası izlediğinde ise mağazaya adamın boş poşetle geldiğini, boş poşetin rüzgarda savrulduğunu, mağazada güvenlik kamerasının olmadığı alandaki fincan takımlarını poşete koyarak kasaya gidip tekrar geri iade ettiğini farkına varıyor. Ne güzel ya. Abi sürekli kendilerini geliştiriyorlar. Hakikaten söylüyorum ya. Oy oy. Bu nedir? İETT otobüsü geçerken yol çöktü. Nasıl yol yapıyorsak artık. İstanbul Sultan Gazi'de İETT otobüsünün geçtiği sırada sağanağın etkisiyle yolda çökme meydana geldi. Abi yağmurda yol çöküyor ya. Buyurun. Satın aldığı iş yerinde 1 kiloya yakın altın buldu. Haber ne kadar güzel. Karaman'ımızdan geliyor. Karaman'da pazarlarda kumaş vesaire ürünler satan Mehmet Büyük Elhan iş yeri açmak için Semerciler Sokağı'nda uzun süre kapalı olan bir dükkanın mülkiyetini satın aldı. Dükkanın içerisinde tadilat yapmak isteyen abimiz temizlik yaparken bir torbanın içerisinde bulduğu yaklaşık 1 kilo altını sahibine teslim etti. Vay be. 1 kilo altın. İlginç. Bu nedir bakalım? Türkiye'nin nüfus haritası çıkartıldı. Adrese kayıt sistemi verilerinden derlenen verilere göre. Canım kardeşim, şimdi en kalabalık il açık ara haklı olarak İstanbul olmuş. En az nüfusu olan Bayburt olmuş yavrum. Bir de bir şey söyleyeceğim. Şimdi en az nüfus Bayburt'ta varmış da biz biliyorsunuz değil mi? Bayburt'ta yolcu garantili havalimanı yapıyoruz yani. Tabii canım. Oğlum Bayburt'ta Bayburt yok ya. Bu nedir? Hiç gitmediği İstanbul'dan 20 farklı trafik cezası geldi. Antalya'mızda haber. Hüseyin Şallı hiç gitmediği İstanbul'dan 3 ay içerisinde 20 ayrı trafik cezası geldi. Şallı, ben İstanbul'a hiç gitmemiş bir insanım. İstanbul'un yolunu zaten bilmem diyor. Bu cezalar karşılaştığında kendimi bir tuhaf hissettim. Geçmediğim yollardan ceza gelmiş. Niye şaşırıyoruz ki abi? Şaşılacak bir durum yok. Geçmediğiniz köprünün parasını da ödemiyor musunuz? Ödüyorsunuz. Ödüyoruz. Geçmiyoruz, gitmiyoruz, görmüyoruz ama ödüyoruz. Tabii canım. Bu nedir? Uçuş sırasında uçağın kapısını açmaya çalışan kadını koli bantıyla bağladılar haberi var ya. Dallas'tan havalanan Amerikan tatlı şirketi. Velhasıl bizden bir haber değil abi. Geçelim. Buyurunuz, malumunuz düğün mevsimi. Damat gelini yaşadığı evden süslediği vinçle aldı. Denizli'nin Merkez Efendi ilçesinde bir düğünde damat Emre Karaoğlan, hayatını birleştirdiği Melisa Karaoğlan'ın yaşadığı apartmanın ikinci katındaki evinden özenle süslediği vinçle almış abi.

0: Kağıthane'deki bekçinin başına silah dayayan şüpheli serbest bırakıldı. Ne kadar güzel ya. Demek ki artık birisinin başına silah dayıyor olmakta suç değil herhalde yani. Evet abi, serbest kaldığına göre bu sonuç çıkıyor yani. Buyurun, evlenen haberinden sonra boşanan haber. Gelin arabası gibi süslediği araçla boşanma davasına gitti. Çok mutluyuz, boşanıyoruz yazdı. İyi, güzel. Yani boşanmak istedi diye öldürüldü. İşte eski eşin dehşet saçtığı haberi yerine böyle haberler okuyalım abi. Sevgili dinleyenler, final mi? Evet babacığım. Malumunuz, birazdan baba vay be, insanlık ölmemiş, helal olsun be kardeşim dediğimiz böyle bir haberimizde, ki Nevzat'ım yolladı galiba değil mi? Yolladı abi. O haberle artık final, artık veda.
1: Yuvamın dört bir köşesinden seni dinliyorum Arif abi. Arif abi. Penceremizden gelen bahar kokusu gibisin.
2: Antakya Sanayi Sitesi'nden takipteyiz.
3: Selam Arif. Ben İnegöl'den Eray. Anadolu Cam'ın en hızlı sevkiyatçısı. Seni ilk dinlediğimde nereden denk geldik bu manyağa demiştim kendi kendime.
4: Arif Güven. Arif abi, ya bir gün emekli olup gidersen. Ya bir gün...

0: Arif Güven, seni çok seviyoruz ve severek dinliyoruz. Çocuklar sevgilerle.
1: Ben var ya, Arif ismini hiç sevmezdim. Şimdi kız bulup evlensem çocuğumun adını Arif koyarım. O derece seviyorum ve seni Arif Güven. Arif adını sevdirdin bana ve Arif Güven. Adamsın. Saygılar Gebze'den.
2: Arif Güven, az önce kaza yaptım. Adam indi arabasına bakıyor. Ben hala seni dinleyip arabamda gülüyorum. Nasıl olacak şimdi? Nasıl olacak şimdi?
3: Arif Güven Show. Arif Güven Show Time.
4: Vay be. Sevgili dinleyenler, malumunuz bugün de biliyorsunuz ki artık programın sonuna geldik. Öncelikle bir kez daha bütün Kre ve Kahraman arkadaşlarımıza, programın önemli parçası olan dostlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bugün de yalnız bırakmadılar. Okuyamadığımız mesajlar için de özür diliyoruz. Velhasıl amacımız belli. Buraya geliyoruz, yüzünüzde bir parça da olsa tatlı bir tebessüm oluşturmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken olduysa hatamız, hep söylüyorum canım ciğerim, insanız, istemeyerek olmuştur ama tabii ki de sonuna kadar affola. Final helal olsun. Vay be baba. İnsanlık ölmemiş dediğimiz haberle olsun istiyoruz. Bu arada programın başındayken gelen mesajlar gibi finalde de mesajlar geliyor. Çok çok teşekkür ediyoruz bütün dostlara. Nevzat'ın mı yolladı? Bakalım. Almanya'dan geldiği Zonguldak'ta can dostları için kampanya düzenlediği haberimiz varmış. Almanya'da yaşayan Dilan Ünal 26 yaşında Zonguldak'taki Kilimli ilçesinde gördüğü hasta sokak köpeklerine yardım etmek için sosyal medya hesabından düzenlediği kampanyayla ne kadar güzel bak, iki tane canı, iki tane yani dostumuzu tedavi ettirmiş. 26 yaşında Zonguldak'ın Kılımlı ilçesinde gördüğü hasta sokak köpeklerine yardım etmek için sosyal medya hesabından düzenlediği kampanyayla iki köpeği tedavi ettirdi. Ünal, en büyük hayalim bu kampanyalarla ilk önce sokak hayvanlarının hastalıklarını, mama durumlarını düzeltmek, ardından da barınak açmak. Yeter ki diyor hastalanıp sokakta yaşamasınlar, aç kalmasınlar. Ne güzel, böyle duyarlı insanları çok seviyorum abi, vallahi söylüyorum. Bu haberi evet az önce okuduk, zaten helal olsun diye verebilirdik. Çünkü karavanımızda insanlık ölmemiş dedirten olay bir külaha ve bir külah altın sahibine teslim etmiş. Helal olsun abimiz.

bir dostumuz da böyle helal olsun haberi yollamış ama yani firma reklamı da gibi geldi bana. O yüzden şimdi okudum biraz ama bunu vermeyelim. Mustafa'cığım velhasıl teşekkür ediyorum sana da, sağ ol, var ol, düşünüyor olman bile keyifli. Biz artık müsaade isteyelim. Canım kardeşim hep söylüyoruz, hayat yol kenarındaki tabelalara benziyor. Bir tarafında hoş geldiniz, öbür tarafı güle güle. Biliyorsunuz saatimiz geldiğinde biz de diyoruz ki hoş geldiniz dostlar. Kendi iklimimizce, kendi şartlarımızca, dilimiz döndüğünce, aklımız kestiğince burada sizleri misafir etmeye çalışıyoruz. Ama artık bitti. Çok da uzatmayalım, müsaadenizi isteyelim. Dostlar, yeniden buluşuncaya kadar her şey hiç olmadığı kadar keyfinizce ve gönlünüzce olsun inşallah. Hoşça kalın. Hadi kendinize iyi bakın.

Tiyatro gibiyim bugünlerde. Suratında yapmacık bir gülüş. Üzerinde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler. Palyaço misali. Ağlayamıyorum. Yüzümdeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan.

Hanımlar, baylar, perde kapandı. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek.

0: gösterisini bitiren palyaço, kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat beyaz kefenini hazırlıyor. Palyaço bu defa ölümü oynuyor.
1: Bilemezsin aklımdan geçenleri, bilemezsin.

0: Arif Güven Showtime.
1: Arif Güven Showtime.
2: Five Broker Halis Başbuğ, Arif Güven Showtime'ı sundu.
0: Arif Güven Showtime.
3: Radyo merhaba, reklamlar.
4: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübeck Erstrasse 101 numara ve Heistenbeck'te.
5: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı. Site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
6: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
7: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
8: Hayallerinizi ertelemeyin. Five Broker'la kredi başvurunuz hızlıca analiz edilir, size özel en uygun teklifler kısa sürede hazırlanır. Uzun vadeye kadar sabit faiz seçenekleriyle bütçenizi koruyarak güvenle ilerleyin. Avantajlı finansman çözümleri için şimdi harekete geçin. Five Broker. Halis Başbuğ. 040 88 356 35. Doğru kredi, doğru planlamayla başlar. Five Broker, bankalar arasındaki en avantajlı kredi tekliflerini sizin adınıza karşılaştırır ve en uygun seçeneği sunar. Hızlı ön değerlendirme, net koşullar ve uzun vadeli sabit faiz imkanıyla finansal hedeflerinize güvenle ilerleyin. Five Broker, Halis Başbuğ, 040 88 356 35.
7: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Trafikte küçük bir kaza büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
9: Hey, işini daha fazla

0: Radyo.de. Radyo Merhaba. Seni herkes duysun.
1: Hamburg'daki atölyesinde mobilya sanatına profesyonel bir soluk getiren Schitten Holz Montaj GmbH, İbrahim Yıldız liderliğinde mekanlarınızın ruhunu tasarlıyor. Restoranlardan kuaför salonlarına kadar tüm ticari işletmelerin iç dizaynını, estetik ve işlevselliği birleştirerek hayata geçiriyoruz. Sadece iş yerlerine değil, evlere özel modern mutfak tasarımlarıyla da konforu zarafetle buluşturuyor, her türlü mobilya imalatında yüksek kalite ve titiz işçilik sunuyoruz. Detaylı bilgi ve siparişleriniz için 0179 666 45 85 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Schitten Holz Montage, hayallerinizi şekillendiren kusursuz imaj.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Dr. Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Dr. Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
3: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
4: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Kendine bağla. Radyo Merhaba. Sizin sesiniz.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
0: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
6: Kuzey Al-

0: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu. Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
1: Radyo Merhaba. Reklamlar

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
4: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
5: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sonra.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu. Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
1: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
6: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Ben seni İzmircesine sevdim, Egecesine, öylesine masmavi. Ben sana en güzel yıllarımı verdim.

uzaklarda kimler ağlıyor? Gelemem sevdiğim, felek koymuyor. Gurbet eller bana bir mesken oldu. Gelemem sevdiğim, gelemem, gelemem. Kader bana.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
6: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
7: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
8: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
3: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
4: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
1: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
4: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
5: Radyo Merhaba. Reklamlar sona erdi.

0: Kezban yenge, hoş geldin Kezban yenge.
1: Kezban yenge, muhtar oldum Kezban yenge.
0: Peki. Kezban yenge, Hamburg'dan sesimizin ulaştığı bütün dostlarımıza merhaba.
1: Muhtar.

0: Başlayalım mı artık, ne dersiniz? Bitirdik değil mi? Bugünü bitirdiniz. Haftanın en zor çalışma günü bitti. Tabii ki şu anda hala çalışanlar mutlaka vardır. Kolay gelsin hepsine. Ben de sizin gibiyim, merak etmeyin, hala çalışıyoruz. Güzel Hamburg'tan eğer bizlere bir selam göndermek isterseniz 0177 977 27 72, yaz mesajını gönder, gerisi bende. Yok kardeşim, yayına katılacağım, hep sen mi konuşacağım, biraz da ben konuşayım diyorsanız 0177 977 27 72, WhatsApp sesli yazılı mesaj hattımız, buradan ulaşabileceksiniz. Facebook'tan ulaşabileceksiniz, TikTok'tan ulaşabileceksiniz. Biz sohbet etmeye başlayacağız ama ne zaman? Reklamların hemen ardından. Reklamlar boyunca yanımızdan ayrılmayanlar, yayını paylaşırsanız çok sevinirim. Az sonra başlıyoruz, ayrılmayın, geliyorum.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: Dünya dillerini bir araya getiriyoruz. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleri sunuyor. Her türlü tercüme işlerinizde yanınızdayız. Kaliteli çeviri, güvenilir hizmet. Arayın, işlerinizi uzman ellere teslim edin. City Sprachen Tercüme Bürosu. Dil engellerini aşın, dünyayı yakından takip edin. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
4: Hamburg'daki atölyesinde mobilya sanatına profesyonel bir soluk getiren Schittenhorst Montage GmbH, İbrahim Yıldız liderliğinde mekanlarınızın ruhunu tasarlıyor. Restoranlardan kuaför salonlarına kadar tüm ticari işletmelerin iç dizaynını, estetik ve işlevselliği birleştirerek hayata geçiriyoruz. Sadece iş yerlerine değil, evlere özel modern mutfak tasarımlarıyla da konforu zarafetle buluşturuyor, her türlü mobilya imalatında yüksek kalite ve titiz işçilik sunuyoruz. Detaylı bilgi ve siparişleriniz için 0179 666 45 85 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Schittenhorst Montage. Hayallerinizi şekillendiren kusursuz imaj.
5: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
6: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
7: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
8: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
9: Hayallerinizi ertelemeyin. Five Broker'la kredi başvurunuz hızlıca analiz edilir, size özel en uygun teklifler kısa sürede hazırlanır. Uzun vadeye kadar sabit faiz seçenekleriyle bütçenizi koruyarak güvenle ilerleyin. Avantajlı finansman çözümleri için şimdi harekete geçin. Five Broker. Halis Başbuğ. 040 88 356 35.
10: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
1: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
11: Radyo Merhaba, Paydos başlıyor.
12: Mağaza ayrı değer.
13: Kısa.
12: 3. Bazı şeyler için yalnızca bir tek şansınız var. 2. Dakikalarınız geri dönmez. 1. O halde neden zamanınızı sevmediğiniz şeyleri dinleyerek harcıyorsunuz?
13: Her şey
12: bu frekansta.
13: Vücudunuz size kalsın. Kulağınızı kısın.

0: elektrik vermeden dans ettiriyoruz. Bu şehir bizimle dans ediyor. Her beden uygun müzik çalan.
1: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
2: Radyo Merhaba. Reklamlar sona erdi.

kısa, hayat kısa. 3. Bazı şeyler için yalnızca bir tek şansınız var. 2. Dakikalarınız geri dönmez. 1. O halde neden zamanınızı sevmediğiniz şeyleri dinleyerek harcıyorsunuz? Biz her şey bu frekansta. Vücudunuz size kalsın. Kulağınızı.

0: geldik ya, niye bu kadar? Ne nazar? Ya bırak ne nazar. Yapma ya. Neler oluyor orada?
1: Para mıknatısıyım.
0: Söylüyoruz kardeş. Teknoloji geliştikçe her şeyi değiştirmemiz gerekiyor. Bunun için reklamlar boyunca bizden ayrılmayın diyoruz. Siz ayrılırsanız reklam geliri de düşüyor. Değil mi Serkan? Ayrılma, paylaşım yap. Elinden geldiğince destek vermeye çalışacaksın. Biz demiyoruz ki size, bize para gönderin. Sadece yayınları paylaşın. Bir beğendi yapın, bir yorum yapın.
1: Gel bana.
0: Sonra çalışırken radyo niye gitti? Gider. Banka hesap numarasını mı gönderelim illa? Paylaştık, beğendik de geldik. Ne diyorsun diyor. Serkan. Aman. Torun abim, Ramazan torun abim, iyi akşamlar. Şimdi araştırmalara göre parasızlık insanın zeka seviyesini yaklaşık 13 puan düşürüyormuş. Elimize para geçince o zeka tekrar yükseliyor. Yani buradan demek olur ki hissettiğiniz anda bende biraz böyle zeka geriliği, para gönderin bana, bak nasıl zekam gelişiyor. Hap koydum. Aman. Yüzünüzden gülümseme eksik olmasın. Hoş geldiniz. Five Broker Nermin Halis Başbuğ sponsorluğunda Paydos Saati stresli bir pazartesi akşam üzerinde başladık. Bakalım kimler paylaşım yapacak? Sosyal medyadan izleyenler, ama ben sosyal medyadan izlemiyorum. Sizin uygulamayı WhatsApp'ınızdan başkalarıyla paylaşabilirsiniz, değil mi? Yani bunu da yapabilirsiniz. Çok bir şey mi istiyorsunuz?

0: Herkes paylaşsın ya. Bir beğeni atın. Yorum yazın. Kardeşim bütün yorumu bir seferde yazmanıza gerek yok. İşte merhaba. Arkadan abi. Yaz bir şeyler ya. Bak o kadar çalışan insan var. Sabırsızlıkla bekliyor. Şu gıcığın sesini duysak da çalışırken zaman iyi geçse diye.
1: Düğünlerde geziyor. Hep karşıma çıkıyor.
0: Düğünlerde geziyor musunuz?
1: Kızını alırım diyor. Düğünlerde geziyor.
0: Vallahi artık sağlık olsun para gelir. Ya bırak bu klasik lafları kardeşim ya. Sağlık önce. Tamam o olsun ama para da olsun ya. Neyimiz eksik yani? Allah Allah. Düğüne harcayacakları parayı balayına ayıran çiftler evliliklerinde %84 daha mutlu oluyormuş. Gel de onu bizim kızlara anlat. Yok benim gelinliğimin kuyruğu 5 metre olacak. Yok işte duam böyle olacak. Yok işte ben bineceğim araba böyle olacak. Salona girerken bir kuğu kuşu gibi böyle geleceğim, süzülerek gireceğim. Şu şarkı çalacak. Yok bu çalacak. İşte yemeklerde bu olacak. Konfetiler atılacak. Neden? Çünkü Instagram'da gördüm. Ya neymiş bu Instagram be? Lurup, merhaba Lurup. Bak vallahi billahi kırılırım bak. Sosyal medya hesabından izleyip de yayını paylaşmıyorsanız var ya. İnşallah kel olurum da görürsünüz gününüzü.

0: sen abicim, teşekkür ederim.
1: Düğünlerde geziyon, hep karşıma çıkıyon.
0: Beşiktaşlı Canel, neredesin kız sen?
1: Düğünlerde geziyon.
0: Ah şöyle gelin bakayım, toplan. Yayın koptu mu diyor, yoksa bende mi sorun? Bende sorun olabilir mi? Serkan Bey, sorun bizde. Zaten sorunlu bir adamım, değil mi Esat abi? Esat abi ne yapmış ya? Torunları bir araya getirmiş, onları oynatıyor. Eskiden olsa böyle miydi? Yayın başlar başlamaz bir günaydın ya da bir mesaj atardı. Şimdi torun geldi, adama ulaşmak mümkün değil. Evet, dediğimiz gibi balayına gidip paranızı harcayın gençler. Düğüne bizi çağırmayın. Biz yine takımızı size göndeririz. Sorun yok. Takı ne kadar olmalı diye düşünüyorsunuz değil mi? Altın fiyatları ne durumda? Şimdi İran'la Amerika bugün 107 gün sonra anlaştık diyorlar da, bu Amerika'nın, Trump'ın ne yapacağı belli olmaz. Ben bu adama hiç güvenmiyorum. Batmış bu Amerika, batmış. Cidden batmış. Neyse, bize ne Amerika'dan diyelim. Gençler balayına gidin ama düğün yapmayın diyorlar. Düğüne harcamayın parayı diyorlar. 2 saat gelecekler. Zaten o 2 saat içinde kadınlar gidişin, dur dur biraz ya, birazdan yazarlar. Sen kadın düşmanı mısın diye yazarlar hemen bana. Kadınlar giderler o kadınlar tuvaletinde makyaj tazele bilmem ne. Erkekler dışarıda sigara molası, değil mi? Fenerbahçe Galatasaray ne olur? Kemal Kılıçdaroğlu ne yaptı? Bunları konuşurlar. Yalansa yalan deyin hadi. Ayşe Şahin teşekkür ederim, iyi akşamlar. Ama o heyecan her, ne demiş? Ama o heyecan her gencin hakkı değil mi? Tamam, 500 kişilik değil de 100 kişilik düğün iyidir ya diyor. Ya 100 kişi de çok ya. Hap koydum. 100 kişi değil. 60 kişi kardeşim. Kız tarafından 30 kişi, erkek tarafından 30 kişi, 60 kişi. Yeter abi. Mesela benim kızım evlenirse Esat abiyi çağıracağım. Esat babadan 1000 euro. Öyle abi. Asma. Ayşe Şahin'den 500 euro. Yani anons ettiriyorlar ya. Ben anons olayını burada gördüm biliyor musunuz? İzmir'de hiç görmemiştim ben. İlk etapta görünce şaşırdım. Aa, bu nedir ya dedim.

Sizce doğru mu düğünlerde anons yapılması? Aşkımıza gözler, yalan sözler, kitapsızlar. Hani bir ara demişlerdi ya. O da garime gidiyordu. Düğünde diyor işte çeyrek altın takıldı diye kavga çıktı. Birbirini bıçakladılar. Niye? Sebep? E ben ona yarım altın takmıştım. Roga, iyi akşamlar.

0: Gelinle damat fotoğrafını abi Kıvanç Tatlıtuğ koyuyorlar ya. O tabi Kıvanç Tatlıtuğ koyarsanız gelinle damadın olduğu haber sayfasına kızlar düğün isterler.
1: Aramıza nalar, düşmanlar, yalancılar girdim. Beni sana herkes...
0: Bağırmak anons iyi değil demiş. Ayşe Şahin. Bence de iyi değil. Yani nedir ya? Ya işte İlyas Regina Baş çiftinden 500 euro. Belki bağırmasalar İlyas abi bir binlik takacak. Orada hani insanları ezmek istemiyor yani, biliyor musun? Ya o da var ya onu. Niye az tak? Kardeşim ben şimdi çok taksam oradaki adam ezilecek diyor. Gram altın takıyoruz artık ne yapalım demiş Roga. Vallahi o da iyi. Bugün şimdi Amerika ile İran'ın şu barış anlaşmasından sonra özellikle ülkemizde zaten böyle yani siyasetin sayesinde geride duran euro 53.75 oldu. Evet 53.75. Dolar 46 lira 28 kuruş oldu. 46 TL'den bahsediyorum size. Ben daha ne diyeyim size? İyi iyi. Gayet güzel. Ekonomimiz sağlam gidiyor. Sağlam gidiyoruz.
1: Yüreğime taş basma. Kendimi saldım. Beni sorma. Unuturum inşallah. Yaradana yalvartma.
0: Evet, abi diyor seni diyor hiç ilgilendirmiyor mu diyor CHP'deki olan olaylar. Yok. Niye ilgilendirsin ki? Para mı kazanıyorum? Bana ne? Allah Allah. Ha derseniz ki Kılıçdaroğlu doğru mu yapıyor? Yok yanlış yapıyor. Ama adam anlamıyor ki ne diyeceksin? Abi.

Pazar günü sabah erkenden kalktık kardeşim. Siz için söylüyorum. Ben kendim için de ben zaten o saatte kalkıyorum. Bugün günaydın yazdığımda galiba saat 4 falandı. Yalçın da diyor ki sen hiç yatmıyor musun? Baykuş musun kardeşim diyor. Yatmıyorum abi. Yatmıyorum abi. Yatıp ne yapacağım? Zaten bizi kandırıyorlar. Evet hani bir gün 24 saat diyorlar ya. Yalan. İnanmayın. Saatleri hızlı çeviriyorlar. Siz farkında değilsiniz. Ya siz farkında değilsiniz. Saatleri hızlı çeviriyorlar. Ha biz 24 saat zannettiğimiz 16-17 saat gibi böyle. Kardeşim düşünsenize. Bizim zamanımızda çocukluğumuzda 50 yaşında bir adam böyle yaşlı dede gibi olurdu. Şimdi bakıyorum kaç yaşındasın abi diyorum. 55 diyor. Adam 30. Hadi taş çatlasın 35 yaşında gösteriyor. Bunun sebebini siz bilmiyorsunuz. Aslında biz zaman hızlı dönüyor diye yaşımız göstermiyor. Abi delirdin mi diyor. Ya gerçekten bak bir düşün. Bir düşün. Bak bir düşün. 24 saati çek 16 saate. Bir gün 16 saatte dönünce sen kaç yaşında oluyorsun bir anda? Ya hadi bakalım. Hadi bakalım. 6 saat günde eksik. Hesapla. Ondan sonra tabii bir çıkıyor. Ablam bir çıkmış kardeşim kaç yaşındasın diyor. 60 diyor. Bir bakıyorsun 35'lik görünüyor. E bundan. Let's go. Let's go. Neyse cumartesinin pazara bağlayan gece erkenden kalktık. Dedik ki maç izleyeceğiz. Derneğe bir gittim. Kuzey Almanya Hamburg Beşiktaş'ta. Aman Allah'ım full dolu. Ana baba günü. Ya neler yapmışlar. Ya neler yapmışlar kardeşim. Bir sofra hazırlamışlar. Hani kahvaltımız orada. Heyecanla maçın başlamasını bekliyoruz. Hadi diyoruz maç başlasın. Abi bir maç başladı. İlk golü yedik moral sıfıra düştü bir anda. Hadi dedik belki atarız falan toparlarız. Yok abi. 1 metre 95 santimlik defans oyuncusunun yanına koymuşlar 1.67 boyundaki Kerem'i. E ne yapsın adam ya? Zaten oranın adamı değil. Teknik direktör. Çocuklar da biraz yani böyle istediğimiz tarzda değildi. İnşallah bu hafta cumartesi günü iyi olacak. İyi olmazsa durum çok kötü. Cidden çok kötü bak. Şimdi diyor doğru dürüst dinleyebiliyorum diyor. Hayırdır? Engel mi koyuyorlar da Hasan abi sana? Şimdi Dünya Kupası demişken tarihinde Dünya Kupası'nın tarihinde sadece 8 ülke kazanmış bugüne kadar. Brezilya, Almanya, İtalya, Arjantin, Fransa, Uruguay, İngiltere, İspanya. Geri kalan hepsi figüran rolünde. Gitmişiz orada oynamış dönmüş gelmişiz. Biz de 24 yıl sonra gittik bari bir şeyler yaparız diye. Bence Esat abinin yüzünden. Esat abi diyor ya geri dönersiniz. Geri dönersiniz diye diye o negatif enerjiyi göndere göndere bize. Şimdi adını sanını duymadığımız ülke şaka gibi ya. Hakikaten şaka gibi ya. Hani bir maç oynuyorsun. Rakibin %28 topla oynuyor. Sen %72 topla oynuyorsun. Sen 705 pas yapıyorsun, rakibin 270 pas yapıyor. 636 net pasın var, rakibin 202 şey var. 30 tane şut çekiyorsun karşı kaleye, onlar 9 tane yapıyor. Abi adamlar senin ceza sahana, yani geldiklerinde 17 defa gelmişler, ikisi gol oldu. Sonra da gel, moralin bozulmasın, gel üzülme. Biz düştükçe kalkarız. Sorun yok. Yeniden başlarız. Ha diyeceksiniz ki ya kardeşim adamların zaten ne kadarlık Avustralya milli takımın toplam oyuncusu bak milli takımın toplam oyuncusu 77 milyon euroymuştu piyasa değeri. Futbol piyasasında hani değeri koyuyorlar işte şu futbolcu bu kadar bu kadar. Yani Avustralya milli takımın 77 milyon euro değeri var ya kangurular iki kanguru satsa adamlar o kadar yani tamam mı? 77 milyon euro değeri varken
biz hani böyle çok övünüyor. Arda böyle, Arda şöyle 90 milyon Arda. Yani bir tane Arda adamların takımının parasal anlamda değerinde. Valla bilmiyorum. Bizim Zampoli'de oynayan futbolcu ikinci devre o da girdi. Allah'a dedim, yandı ortalık. Ne olacak? Bakma, abi bak. Ya. Ne diyor? Kura çoğa mıdır nedir? Bir ada, ülkenin adını bile bilmiyorum. Ya vallahi ülkenin adını bile bilmiyorum. Yani biz milli takım olarak yenildik, tamam mı? Dün yenildik. Akşam Almanya'nın maçı vardı biliyorsunuz, saat 19'da. Kuraço maçı vardı. Evet, Almanya. Ya abi anonsu yapıldı, tamam mı? Dedim bu nasıl bir ülkedir ya, bir gireyim Google'layayım dedim. Google'da adını bile düzgün yazamadım. Sonradan Google sen bu ülkeyi mi soruyorsun dedi. Evet dedim, o ülkeyi soruyorum. 156 bin vatandaşı var ülkenin ya. Ya düşün, Hamburg'un 9'da biri ya. Ha, ne diyeyim, Altona bile daha büyük ya. Altona, bildiğimiz Altona büyük adamların ülkesine. Ha Almanya tabii ki 7-1 yendi ama bir gol attılar Almanya ya. Ya biz bir gol de atamadık. Gel de kahrolmak lazım dedim kendi kendime. Kezban. Kezban çalışıyor bugün.

0: Dün adamlar 72 bin kişilik statta oynuyorlar, tamam mı? Adamın ülkesinin toplamı 156 bin ya. Ey Allah'ım ya. Ey Allah'ım ya. Ne olacağız biz böyle? Ağlamak istiyorum. Serkan Babacan'ın yüzünden bu. Hep Serkan'ın. Başka kimse değil bak. Serkan. Allah. Adamım geldi. İzmirli Taylan.
1: Hadi çiçekçi kız.
0: Düğün olsa da

Şimdi düğün olsa da bir roman oynasak diyoruz. Türkiye'de bir tane baba, abi babanın tillahı deriz biz İzmir'le beraber. Adamın hası var hani. Bir baba kızını istemeye gelen damattan sağlık raporu istemiş. Madde bağımlısı mısın diye sormuş. Bir de sabıka kaydını talep etmiş. Helal olsun. Baba dediğim böyle olacak. Madde bağımlısı derken perşembe günü stüdyo konuğumuz olacak. Tabii telefonla bağlayacağız. Biliyorsunuz bağımlılık üstüne yarından itibaren, pardon, ayın 17'sinden itibaren, 16'sından itibaren Hamburg'da bir dizi etkinlik yapılacak. Onun üstüne sohbetimiz olacak. Ama güzel bir babaymış yani. Kızının geleceğini şansa bırakmıyor adam. Hop diyor, birader diyor, bir dakika diyor, dur orada diyor. Önce bana diyor bir sağlık raporu getir diyor. Madde bağımlısı mısın, değil misin? Son dönemde çok

Ya bak bana sormayın. Her şeyi bana soruyorsunuz. Olmuyor. Yanlış bir şey söylediğim zaman da sen de çok cahilmişsin diyorsunuz. İyi. Tamam. Türk dizileri hakkında ne diyorsun abi diyor. Rusya diyor Türk dizilerinin yasaklanması için diyor uğraşıyor diyor. Ahlamızı bozuyor demiş. Rusya Türk dizileri izliyorlar ya çok mesela Balkanlarda olsun, Avrupa'da, Polonya'da her yerde öyle arkadaşlar var ki Türkçe öğrenmişler dizileri izlemekten evet. Ama Rusya Türk dizilerini ülkelerinde yasaklamayı istiyorlar. Çünkü bizim kültürümüzü bozuyor demişler. Abi son 10 senedir Türkiye'ye damga vurdu Türk dizileri değil mi? Yani hepimiz izliyoruz, izlemiyoruz desek yalan söyleriz yani. Ama şöyle bir baktığımızda dizilere hani Rusların ahlakını bozuyorsa yani düşün bizi ne hale sokmuştur. Katılıyor musunuz buna? Diziler bizim ahlakımızı bozar mı mesela? He? Bozar mı? Size soruyorum. Hadi.

Abi düğün yaklaşınca bak. İlyas Bey'e bak, görüyor musunuz? Ben diyor orada Almanya'nın dün oynadığı rakibin için orada tatil yaptım diye. Para var, huzur var İlyas abi. Şimdi düğünden bahsettik ya biraz önce. Düğün yaklaştığı zaman kadınlarda bir şey var. Kusura bakmayın, ben konuşurum abi. Yanlış söylüyorsun, yalan söylüyorsun, ekliyorsun diyorsanız hodri meydan. 0-177-977-27-72. Düğünü olanlar, tamam mı, diyete başlıyor. Son 3 ay 4 ay diyet yapıyorlar. Niye? Elbise giyeceğiz. Biz erkekler öyle mi? En fazla ceketin düğmesini bir öne dikeriz, olay biter. Allah'ım ne şanslıyız ya. İlyas Bey. Abi diyor, dün diyor çok sinirliydin diyor. Ha doğru. Dün hakikaten sinirliydim ya. Arkadaş bir yere gitmem gerekiyor, gidemiyorum, tamam mı? Hamburg trafiği allak bullak olmuş, tamam mı? Sen ne anlatıyorsun be abla? Gözünü seveyim be abi diyor. Kimmiş o ya? Hoş geldin. Şimdi Hamburg hakikaten sabahleyin biliyorsunuz CDU Hamburg milletvekillerinden Sandro bizlerle birlikteydi. Onunla da konuştuk. Sizlerden gelen mesajları da okuduk zaten. Hamburg trafiği cidden manyak bir şey oldu. Vallahi adama aklını yedirir. Abi yani Munzburg'la Bernator arası yanılıyorsam 2 kilometreyi geçmez değil mi? Bilemedin 2,5 ya. Hadi 3 olsun ya. Bir de ben 4 kilometre olsun abi, değil de atıyorum işte ya. Abi 3 kilometre yol 1,5 saatte gidilir mi ya? Ama bugün Sandro söyledi, yeşiller zaten sizin araba kullanmanızı istemediği için elinden geldiğince zorluk çıkarıyor diyor. Doğru mu? Doğru.

Deli misin sen diyorlar. Deli ya yazmış. Evet deli. Ne var ya? Akıllı olup dünyanın kahrını çekeceğime deli olurum dünya benim kahrımı çeksin diye bir laf var ya. Şimdi deli demişken çocuklar arasında böyle yarışma yapıyoruz. Bir ülkemizde biliyorsunuz bu liseye geçiş sınavı yapıldı. Hatta milli maç yüzünden o sınavları bir gün öne aldılar. Ama abi çok haksızlık var. Yani sınavların içinde İngilizce sorular soruyorlar, şunu soruyorlar, bunu soruyorlar. Özel okullarda okuyan çocuklarla, tamam mı? Özel okulda okuyan çocuklarla adil değil bence. Bu sınav adil bir sınav değil. Düşünsenize, sen İstanbul'da işte Koç bilmem nesinde okuyorsun ya da İzmir özel bilmem ne kolejinde okuyorsun. Hakkari'deki, Şırnak'taki ya da işte Artvin'deki, Rize'deki normal köy okulundaki çocuk da aynı sınava giriyor. Yok abi, ben onu kabul etmiyorum. Böyle bir şey olamaz yani.

adil değil. O sınavlar adil değil abi. Ondan sonra özel okulda okuyanların çocukları hep bir üst şeyde, seviyede. Eğitim eşit olmalı abi. Ahmet'in de aynı olmalı, Mehmet'in de. Ayşe'nin de, Fatma'nın da. Öyle bir dünya yok. Ben ha diyeceksin ki o zaman niye çocuğunu işte özel okula gönderdin? Doğru söylüyorsun. Ama normalde eğitim devlet tarafından herkese eşit verilmeli. Bunu kabul ediyorum yani. Sonra çocuklar bir giriyor, yok lise sınavı, yok üniversite sınavı. Ya at yarışı gibi ya çocuklar. Anneler babalar dershaneye götürüyorlar ya. Yemiyorlar içmiyorlar dershaneye. Aman diyor çocuk diyor, sonra diyor yarın büyük bir problem çıkmasın diyor. Doğru.

Kraliçe. Kumarka, kumarka. Bak şimdi. Bak şimdi, bak bak. Ya kardeşim, tamam soru sorun diyoruz da ben fetva verecek tipte bir adama benziyor mu? Abi diyor, sakalların var diye hoca zannettim seni diyor, bir sorun var diyor. Acaba diyor siz Almanya, Türkiye'den yazıyormuş. Pardon. Abi diyor. Bak bu çok kurnaz birisi. Abi diyor, bir şey soracağım diyor. Sizin Almanya'da diyor sosyal yardım var diyor. Benim diyor bir akrabam Almanya'da diyor. Neredeymiş? Hani Stuttgart'ta diyor. Kendisi diyor devletten sosyal yardım alıyormuş diyor. Türkçe yazıyor bak. Bir de diyor ki Schwarzarbeit yapıyor, yani kaçak çalışıyor diyor. Kaçak çalıştığı paralarla her sene izin yapıyor diyor. Buraya baba ispiyonlu ya, akrabasını ispiyonlu. Bak şimdi yazıyor, geliyor, devamı geliyor yazının, oradan okuyorum. Diyor ki, özetliyorum. Akrabası efendim sosyal yardım alıyormuş. Sosyal yardım alan akrabam diyor kaçak bir işte çalışıyor. Onunla diyor gelip her sene Türkiye'de tatil yapıyor. Abi bir de iPhone 17 almış. Abi diyor bir de iPhone 17 almış. Sence bu helal mi abi diyor. Valla aslında bunu bir hocaya sormak lazım. Bana kalırsa değil tabi, haram. Haram kardeşim. Allah Allah, bu ülkede yaşıyorsak değil mi? Hani bu ülkede yaşarken ne desin, bu ülkenin kurallarına uyacağına dair sana bir oturum veriyorlar. Mesela ben oturumla burada kaldığımız için Alman vatandaş olanlara bir şey diyemeyim. Şimdi biz buradayız ya. Tamam. Kardeşim biz burada oturum alırken ne diyoruz? Biz bu memlekete uyum sağlayacağız. Biz bu memleketin kurallarına saygı duyuyoruz. Biz ne? Bizimkiler ne? Olsun lan diyor. Bir şey olmaz diyor. Bunlar diyor Hristiyan diyor. Alırız diyor onların parasını. Baba savunduğuna bak. Allah biliyor ama senin üşkağıt yaptığını. Değil mi? Allah Allah. Şimdi buna helal mi haram mı diye. Kardeş sen nereden yazmış? İstanbul. İstanbul'dan bilemem yani. Belki İstanbul'dan helal görünebilir ama Hamburg'dan ben onu haram olarak görüyorum. İnananlar için diyorum bak. Ama adam inanmıyorsa ona zaten ne söylersen söyle. Gerçi hiçbir inancı olmayan insana da kardeşim bu ahlaklı mı değil mi diye sormak lazım değil mi? Kaçak kaçak böyle çalışıp böyle yan cüzdana koyuyor. Her ay diyor böyle diyor kenarı diyor parayı gömüyorum diyor. Ondan sonra diyor gidiyor İstanbul, bir de iPhone 17 almış. Utanmaza bak. Akrabasını eziklemiş İstanbul'da. Bugün öğretmenlerimiz polisten sopa yemiş diyor. Üzücü. Abi aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık diye bir laf var ya İlyas abi. Ama cidden bu konu İstanbul'dan yazan kardeşim. Üzücü. Ben düşüncemi söylüyorum. Bence ahlaklı değil. Kişiye göre değişir. Kimisi ahlaklı görüyorsa kaçak çalış kardeşim. Değil mi? Amma kızmışlardır ha şimdi radyoda beni dinleyenler. Ulan karıştırma orayı, karıştırma. Sana ne, sana ne, senin paranı mı alıyoruz diyenleri duyar gibi.

İstanbul'daki kıskanıyor iPhone 17 almış diye diyor. Sorun burada diyor. Serkan Babacan. Ama Serkan şimdi ya niye kıskansın ki? Alan alsın kardeşim, Allah Allah. Yani ama şeyi hesapladığın zaman hani ahlaklı mı değil mi, ona bakalım biz. Değil mi? Biz ona bakalım. Değil mi? Ahlaklı mı değil mi?

0: İzmir'de her gün düğün vardır ha. Hep de bu şarkılar çalıyordur şimdi. Ciddi diyorum. Ne konuşuyorsun abi diyor. İstanbul'da diyor bütün kafeler dolu diyor. Kavga başladı. Vallahi kavga başladı. İstanbul-Almanya kavgası başladı. Şimdi kardeşim bak. Şimdi İstanbul'da kafeler dolu. Ben size onun bilimsel açıklayayım mı? İster misin bilimsel neden kafeler dolu? Bak. Tamam kriz var ama kafeler tıklım tıklım dolu. Herkeste son model telefon var. Peki o zaman bu insanlar gerçekten zengin mi? Değil ya. Ya değil. Bu aslında tamam bu aslında bir zenginlik şovu değil. Umudu çalınmış bir neslin hayatta kalma refleksi olarak adlandırıyor bilimsel olarak uzmanlar bunu. Ya. Hani buna psikolojide kıyamet harcaması diyormuş doktorlar. Kıyamet harcaması. Hani... Bu davranış gerçeği gizliyor. İnsanlar ev, araba ya da kalıcı bir güvenceye asla ulaşamayacaklarını anladıkları anda delirmemek için bak delirmemek için eldeki parayı anlık hazlara yani anlık mutluluklara harcıyorlar. Eskiden tasarruf bir tasarruf mantığı vardı annelerimiz babalarımız ya ufak ufak koyalım derdi değil mi? Ufak ufak kenarı koyalım. Şimdi çocuklar aldığı maaş zaten kenar koyacak kadar kalmıyor ki yanında. Hani kenar diyeceksiniz ya ama damlaya damlaya göl olur. Abi bu olmuyor. Evet hani burada ev alamayacağını çaresizliği görenler pahalı kahvelerle telefonlarla mikrodozu ödüllerle uyuşturuyorlar kendilerini. Kendilerini uyuşturuyorlar. Marangoz İbrahim kardeşim de benim yayında olduğumu bilmiyor galiba. Ben seni birazdan arayayım sevgili kardeşim. Bir 10 dakika sonra yayınım bitiyor. Öpüyorum seni hadi bakalım. Şimdi böyle baktığında tamam mı? Vatandaş kafeye gidiyor. 250 TL'lik kahve içiyor. Elindeki telefonla da giriyor Instagram'a. 2 beğeni yapıyor. Tamam mı? Zaten hani mesela insanlar oturuyor. Hanımla kahve içiyoruz. Lan bana ne? İçiyorsan iç. Afiyet olsun. Onun derdi hanımıyla içtiği kahve değil aslında. Ha, hepimiz yapıyoruz bunu. Bizim derdimiz orada bir beğeni alabilir miyiz? Değil mi İbrahim Yıldız? Bir beğeni alabilir miyiz? İşte hani orada ne derler onun ismine hani amaç oradaki amaç tamam mı böyle alacağız o beğeni tamam mı ondan sonra hani kendimize mutluluk vereceğiz. İbrahim Yıldız geldi Antepli kardeşim dün benim güvercinlerimin kafesini yaptı onun reklamını az önce size dinlettim dur bir de kendi dinlemediyse dinlesin dur.
1: Hamburg'daki atölyesinde mobilya sanatına profesyonel bir soluk getiren Schitten Holz Montage GmbH, İbrahim Yıldız liderliğinde mekanlarınızın ruhunu tasarlıyor. Restoranlardan kuaför salonlarına kadar tüm ticari işletmelerin iç dizaynını, estetik ve işlevselliği birleştirerek hayata geçiriyoruz. Sadece iş yerlerine değil, evlere özel modern mutfak tasarımlarıyla da konforu zarafetle buluşturuyor, her türlü mobilya imalatında yüksek kalite ve titiz işçilik sunuyoruz. Detaylı bilgi ve siparişleriniz için 0179 666 45 85 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Schitten Holz Montage. Hayallerinizi şekillendiren kusursuz imaj.
0: İşte bu. İbrahim Yıldız. Bak. Arkadaşım kardeşim diye demiyorum. Olur da evinize böyle işte mutfağını ya da bir dolabını değiştirmek istiyorsanız özel ölçülerde ama kaliteli yaptırmak istiyorsanız kardeşim gidin bu adama. Ciddi diyorum ya ben yani adama bir ayakkabı dolabı yaptırdım üstünde tepiniyorum hiçbir şey olmuyor. Şimdi diyecek ki keşke birazcık sağlam yapmasaydım da çabuk bozulsaydı Kazım abi gene gelseydi.

0: Peki dostlar. Şöyle bir bakıyoruz. Aynen katılıyorum demiş. Banu da yazıyor, diyor ki Hamburg'un, diyor ne demiş, Hamburg'un güzel trafiğinden selam olsun, iyi yayınlar diyor. Ha, güzel trafik yani, dün ben anlattım ya, İbrahim'in oraya iki defa teşebbüs ettim, gideceğim diyorum, inat ettim abi, geliyorum diyorum. İbrahim beni arıyor, abi neredesin diyor. Ya diyorum kardeşim, kıpırdamıyor, trafik kıpırdamıyor. Valla dün ne biçim sinir oldum ya. İbrahim bile diyor, ilk defa seni bu kadar sinirli gördüm abi diyor. Sen daha neler göreceksin İbrahim, dur dur dur. Aydın Başak abimiz bir sesli kayıt göndermiş. Ne diyor acaba? Hayırdır inşallah. Dinletelim. Aydın abimizden bir sesli kayıt var. Hemen açıyoruz efendim.
1: Merhabalar Kazım kardeşim. Ben Aydın Başak. Hayırlı yayınlar olsun. Uzun zamandır görüşemedik. Ben de zaman olursa, uyarsa ben de canlı yayında konuşayım. Sohbet edeyim seninle. Neyi yapmak istiyorsan. Ben çalışmaya devam abicim.
0: Çalışmaya devam et abi. Çünkü bugünlük yayın bitti. Yarın söz bağlayalım. Hatta yarın belki akşam yayını yapabiliriz. Evet. Daha güzel olur değil mi? Bu ara... Hemen hatırlatalım, yarın büyük ihtimalle işlerimiz dolayısıyla canlı yayın yapamayacağız. O yüzden bir tekrar yayını izninizle koymak istiyoruz. Tekrar bilgilendiren bir yayın koyacağız. Arif Güven zaten saat 10'la 1 arasında sizlerle birlikte. Şimdi bugünlük yayını burada bitirelim, tamam mı? Dünyada diyor çok büyük haksızlık var diyor. Aydın Başak yazmış. Valla oluyor. Nagihan Oktay. En sonunda Nagihan Hanım beni vurdurtacak Hamburg'da. Hani o Nagiş diyor, herkes ona Nagiş diyor. Ya Nagihan ismin işte, Allah Allah. Peki. Siz de mi diyor kendinizi böyle kandırıyorsunuz? Alakası yok diyor. Senden benden zengin Türkiye'dekiler diyor. Bilemem, benim çevremdekiler değil, sizin çevrenizdekiler olabilir. Sensiz tadı olmuyor hocam diyor. Olacak olacak, hepsi güzel olacak. Şimdi veda vakti. Yarın görüşürüz inşallah. Kendinize iyi bakın. Yolda trafikte dinleyen taksici kardeşlerimiz, Allah sabır versin. Bol kazançlar. Böyle indisi bindisi bol olan müşterin olsun kardeşim. Allah, müşteri taksicide en çok istediğim. Böyle müşteri indirdim hemen anda bir, yani çantasını alıyor, iniyor ya valizini müşteri. Tak öbür güzel kaldıracak, binecek abi. Hiç boş kalmasın taksiciler. Evet. Hadi bakalım gidiyoruz, kendinize iyi bakın, hoşça kalın, eyvallah. Serkan Babacan, sana demiyorum muyum, gül atma bana, gül atma bana. Neyse, attığınız güller para olarak geliyor, biz de onu buradaki biliyorsunuz hayvan barınağına bağış yapacağız. Hadi bakalım, neyle gidelim, güzel bir şarkıyla gidelim. Hep roman çaldı bugün ya, dur. Şöyle güzel bir şarkı bulayım, dur. Aa, biraz şöyle, valla ben seviyorum bu şarkıyı. Valla ben seviyorum, bilmiyorum siz sever misiniz sevmez misiniz ama ben çok severek dinliyorum bu şarkıyı. Kime gidersen git, kimle yaşarsan yaşa. Arkana dönüp baktığında bu beni koşulsuz şartsız her halimle sevmişti diyebileceğim bir geçmiş bırakıyorum sana. Ben sana kin değil, hatırladıkça içini sızlatacak bir sevgi bırakıyorum. Bir gün özlersen beni, bil ki ben seni eksiklerinle de sevdim, hatalarınla da. Ama en çok beni sevmeyi unuttuğun halde seni sevmeye devam ettiğim günlerde sevdim. Hoşça kalın.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
5: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
6: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
7: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya, Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
8: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
9: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Alman

0: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
1: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
2: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
1: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
3: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
6: Radyo Merhaba, reklamlar

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
3: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
4: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
6: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
7: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
8: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
4: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
5: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
6: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
7: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
8: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
0: Radyo Merhaba. Reklamlar sona erdi.

yarısın olsun sen beni zalim bilin. Ben hala unutmadım o yağmurda ıslandığımız sokağı ve ayrıldığımız kaldırımı. İşte o kaldırım çiğnedi benim hayatımı. Hiçbir yağmur ıslatamadı yüreğimi senin gözyaşların kadar. Sakladım kendimi. Gücüm yoktu seni kucaklayacak ve bir ömür taşıyacak kadar. Kaldıramadım belki bu ağır sevdayı. Ağlıyordum ben giderken. Gözyaşlarımda boğuluyordum. Seviyor, söyleyemiyordum. Hayallerini yıkıp gidiyordum. Bir hayat yakıyordum. Biliyordum. Küllerin ellerimdeydi sanki. Yanıyordum. Arkama bakmadan gidiyordum. Mecburdum. Seni terk ediyordum. Beni anlamadın. Giderken sen bir defa belki, ben iki kere ağladım. İki kere ağladım.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitish Prahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitish Prahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
6: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
2: Radyo Merhaba, reklamlar

Beynimi kemiren kezzap geceler, paslı bir bıçak gibi saplanır yüreğime. Uykularım kanar, sararmış fotoğraflarcasına siyah beyaz. Çünkü sevmek, kaybetmekten korkmaktır biraz.

0: merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.

0: Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
4: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
5: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun.
1: Niye beni aramıyorsun?
0: Niye?

0: Radyo Merhaba.
1: Sizin sesiniz.
2: Radyo Merhaba, reklamlar.
0: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
4: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu. Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
6: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Almanya

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
2: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: seninle bir saniye yeniden olsam yeter. Dudağının değdiği kadehi bulsam yeter. Öyle bir özdeyiş bu. Ah, öyle bir son yalvarış. Vazgeçtim kavuşmaktan. Dizinde ölsem yeter.
1: Böyle bir geceydi, hatırlar mısın?

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitish Prahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitish Prahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
5: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
6: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
7: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
8: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.